0: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.
1: Hasret rüzgarları çok er.

hem bendeki seni. Böyle olsun istemezdim. Ben mağlubum ama sen de kaybettin. Ben hayatı, sen de.

0: قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ اَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ
1: İbrahim kendisine misafir olarak gelen meleklere, acaba sizin asıl önemli işiniz nedir ey elçiler dedi.

0: طين مسومة عند ربك للمسرفين.
1: Onlar gerçekten biz günahkar bir kavim olan Lut kavmine gönderildik. Onların üzerine çamurdan pişirilmiş sert taşlar yağdıracağız. O taşlardan her birinin haddi aşanlardan kime isabet edeceği Rabbin katında işaretlenmiştir dediler.
0: فَاَخْرَجَنَا مَنْ كَانَ ف۪يهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Nihayet biz müminlerden orada bulunan kimseleri çıkardık.
0: فَمَا وَجَدَنَا ف۪يهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
1: Fakat biz orada Müslümanlardan bir ev halkından başka kimseyi de bulamadık.
0: وَتَرَكْنَا ف۪يهَا آيَةً لِلَّذ۪ينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَل۪يمِ
1: Biz orada acı bir azaptan korkan kimseler için bir ibret nişanesi bıraktık.

0: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.
1: Musa'nın kıssasında da ibret vardır. Hani biz onu apaçık bir delille Firavun'a göndermiştik. Firavunsa ordusuyla birlikte yüz çevirmiş, onun hakkında bir sihirbazdır ya da bir delidir demişti. Nihayet biz onu ve ordularını yakalayıp hepsini denize attık. Firavunsa o sırada inadından dolayı pişmanlık duyarak kendi kendini kınıyordu.
0: وَفِي عَادٍ اِذْ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ

0: Ad kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani biz onların üzerine köklerini kesecek bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerine uğradığı her şeyi mutlaka kül gibi dağıtıyordu.
1: وَفِي ثَمُودَ اِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ
0: Semud kavminin helakinde de bir ibret vardır. Hani onlara belirli bir süreye kadar dünyadan yararlanıp geçinin denmişti. Onlarsa Rablerinin emrine karşı büyüklük tasladılar. Bunun üzerine kendilerini bakıp dururlarken yıldırım yakalayıp çarptı. Artık onlar ne ayağa kalkabildiler ne de yardım gördüler.
1: وَقَوْمُ

0: Daha önce de Nuh kavmini helak etmiştik. Çünkü onlar yoldan çıkmış fasık bir kavimdiler.
1: وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ
0: Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz ki biz onu genişletmekteyiz.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ
0: Yeryüzünü de biz döşedik. Bakın biz onu ne güzel döşüyoruz.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
0: Biz her şeyi çift yarattık. Umulur ki iyice düşünürsünüz.

0: مُبِينٌ
1: Ey Muhammed! De ki, öyleyse Allah'a koşun. Gerçekten ben size onun tarafından gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'la beraber başka bir ilah edinip ona ortak koşmayın. Gerçekten ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: Böylece onlardan öncekilere de herhangi bir peygamber gelince onun hakkında da mutlaka bir sihirbazdır veya bir delidir dediler. Onlar birbirlerine bunu mu tavsiye ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir.
0: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ.
1: Ey Muhammed, sen onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin.
0: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Sen öğüt verip hatırlat. Çünkü hatırlatmak müminlere fayda verir.
0: وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
1: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.

0: Ben onlardan herhangi bir rızık istemiyorum. Beni yedirmelerini de istemiyorum.
1: İnne Allahe huver razzaku zul kuvvetil metin.
0: Şüphesiz ki rızık veren o sağlam kuvvet sahibi olan Allah'tır.
1: Fe inne lillezine zalemu zenuben misle zenubi ashabihim fe la yesta'cilun.
0: Şüphesiz ki zulmedenlerin geçmiş arkadaşlarının payı gibi bir azap payı vardır. Ama şimdi onu acele istemesinler.
1: فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذ۪ي يُوْعَدُونَ.
0: Kendilerine vaat edilen günlerinde uğrayacakları azaptan dolayı vay inkar edenlerin haline. Tur suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 49 ayettir. Sureye Tur dağına yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالطُّورِ

0: رَبِّكَ لَوَاقِعٌ.
1: Tur Dağı'na, neşredilmiş kağıtlar üzerine satır satır yazılmış kitaba, meleklerin ziyaretgahı olan Beyt-i Mamur'a, tavan gibi yükseltilmiş göğe, kabarıp dolan denize andolsun ki, Rabbinin azabı mutlaka gelecektir.
0: مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ.
1: Ona engel olacak bir kuvvet yoktur.
0: يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا.
1: O gün gök sarsılıp çalkalanır, dağlar yerlerinden oynayıp yürür.
0: فَوَيْلُ

0: O gün peygamberleri yalanlayıp daldıkları batakta oyalanıp duranların vay haline. O gün onlar itile kakıla cehennem ateşine atılırlar.
1: هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ
0: Onlara şöyle denir. İşte yalanlamakta olduğunuz ateş budur.
1: اَفَسِحْرٌ هَذَا اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبَصِرُونَ

0: Bu da mı büyüdür, yoksa siz mi görmüyorsunuz? Girin oraya, ister dayanın, ister dayanmayın. Sizin için ikisi de birdir. Siz ancak yaptığınız şeylerin karşılığını göreceksiniz.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve ne'îm.
0: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve nimetler içindedirler.
1: Fâkihîne bimâ âtâhum rabbuhum ve vekâhum rabbuhum azâbel cehîm.
0: Rablerinin kendilerine verdiği şeylerle safa sürmektedirler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur.
1: Kulû veşrabû henîen bimâ kuntum te'melûn.
0: Onlara yaptıklarınıza karşılık afiyetle yiyip için denir.
1: Muttakiine ala sururin misfufetin ve zevvecenahum bihurin in.
0: Onlar sıra sıra dizilmiş koltuklara yaslanmaktadırlar. Biz onları iri siyah gözlü hurilerle evlendiririz.

0: İman edenlere ve zürriyetleri de imanda kendilerine tabi olanlara gelince, biz cennette onların zürriyetlerini kendilerine katarız ve onların amellerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kendi kazandığının karşılığını görür.
1: وَاَمْدَدَنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ
0: Onlara cennette canlarının çektiği meyveleri ve etleri bol bol veririz.
1: يَتَنَازَعُونَ ف۪يهَا كَأْسًا لَا لَغُمْ ف۪يهَا وَلَا تَأْث۪يمٍ
0: Onlar orada birbirlerinden bir kadeh alıp verirler ki onda bir saçmalama ve günaha sokma yoktur.
1: وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونَ
0: Onların etrafında sanki sedeflerinde saklı inciler gibi tertemiz kendilerine ait hizmetçiler dolaşır.
1: وَاَقَبَلَ بَعْضُهُمْ

Onlar birbirlerine dönüp sorarlar ve derler ki, gerçekten biz bundan önce ailelerimiz içerisinde sonumuzdan korkuyorduk. Şimdi Allah bize ihsan etti ve bizi iliklere kadar işleyen cehennem azabından korudu. Bundan önce biz mutlaka ona ibadet ediyorduk. Şüphesiz ki o büyük bir lütuf sahibidir, çok merhamet edicidir. Fedek.

0: Ey Muhammed, sen öğüt verip hatırlat. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir kahin ve bir deli değilsin.
1: Em yekulun şairun neterabbasu bihi raybel menun.
0: Yoksa onlar senin için o bir şairdir. Onun zamanın felaketlerine çarpılmasını bekliyoruz mu diyorlar.
1: قُلْ تَرَبَّصُوا فَاِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ
0: Sen de ki, bekleyin bakalım. Ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. Bakalım hangimiz felaketlere çarpılacak.
1: اَمْ تَأْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهَذَا اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ
0: Yoksa onlara bunu akılları mı emrediyor? Yoksa onlar azgın bir kavim midirler?
1: اَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Yoksa onlar bu Kur'an'ı Muhammed kendiliğinden uydurdu mu diyorlar? Hayır, onlar iman etmezler.
1: فَلْيَأْتُوا بِحَد۪يثٍ مِثْلِهِ اِنْ كَانُوا صَادِق۪ينَ
0: Eğer onlar doğru sözlü kimselerse o Kur'an gibi bir söz getirsinler.
1: Em hulikû min gayri şeyin em humul hâlikûn.
0: Yoksa onlar herhangi bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa yaratanlar kendileri midir?
1: Em hulakus semâvâti vel erdâ bellâ yûkinûn.
0: Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yarattılar? Hayır, onlar kesin bir bilgiyle inanmıyorlar.
1: اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُونَ
0: Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa her şeye hakim olan onlar mıdır?
1: اَمْ لَهُمْ

0: Yoksa onların bir merdivenleri var da onun üstünden mi ilahi vahiy dinliyorlar? O halde dinleyenleri açık bir delil getirsinler.
1: Em lehul benatu ve lekumul benun.
0: Yoksa kızlar Allah'ın da oğullar sizin mi?
1: Em tes'eluhum ecran fehum min meğramin muthqalun.
0: Yahut sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar borçtan dolayı ağır bir yükün altına mı girmişlerdir?
1: Em indehumul gaybu fehum yektubun.
0: Veya gaybın bilgisi onların yanında da bunu onlar mı yazıyorlar?
1: Em yuriduna kayden fellezine keferuhumul makidun.
0: Yoksa onlar bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Oysa inkar edenler tuzağa kendileri düşeceklerdir.
1: Em lehum ilahun gayrullah. Subhanallahi amma yushrikun.
0: Yoksa onların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir, yücedir.

0: Eğer onlar gökten bir parçanın düşmekte olduğunu görseler bile bu üst üste yığılmış bir buluttur derler.
1: Fezerhum hatta yulaqu yawmahum allazi fihi yus'aqun.
0: Artık sen onları çarpılacakları günlerine kavuşuncaya kadar kendi hallerine bırak.
1: يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ.
0: O gün tuzakları kendilerine hiçbir fayda vermeyecek ve onlara yardım da edilmeyecektir.
1: وَاِنْ

0: Şüphesiz ki zulmedenler için bundan önce de bir azap vardı. Fakat onların çoğu bunu bilmezler.
1: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ.
0: Ey Muhammed! Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü sen bizim gözetimimiz altındasın. Kalktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدَبَارَ النُّجُومِ.
0: Gecenin bir kısmında akşam ve yatsı namazlarını kılarak, yıldızların batışından sonra da sabah namazını kılarak onu tesbih et. Necm suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 62 ayettir. Necm, yıldız anlamına gelmektedir. Sureye yıldızlara yemin edilerek başlandığı için bu adla anılmıştır.

0: لصاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
1: Battığı zaman yıldıza yemin olsun ki arkadaşınız Muhammed doğru yoldan sapmadı ve azmadı. O kendi arzu ve hevasından konuşmaz. Onun söyledikleri ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
0: Allemehu şedidul kuvâ, zû mirratin festevâ, ve huve bil ufukil e'lâ, thumme denâ fetedellâ. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدَنَا فَاَوْحَا اِلَى عَبَدِهِ مَا اَوْحَا.
1: Ona çok kuvvetli ve üstün bir akla sahip olan Cebrail vahyetti. O hemen asıl şekline girip doğruldu. O en yüksek ufuktaydı. Sonra yaklaştı ve aşağı sarktı. Araları iki yay arası kadar veya daha da yakın oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
0: Mâ kezebel fuâdu mâ râ, efetumârûnehu alâ mâ yara.
1: Muhammed'in gözünün gördüğünü kalbi yalanlamadı. Ey kafirler, şimdi siz onunla gördüğü şey hakkında tartışmaya mı giriyorsunuz?

0: hasnetul me'vâ.
1: Andolsun ki Muhammed onu asıl şekliyle bir defada Sidre-i Münteha'nın yanında gördü ki barınılacak cennet onun yanındadır.
0: İz

0: O zaman sidreyi bürüyen bürümüştü. Muhammed'in gözü ondan kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin en büyük delillerinden bir kısmını gördü.
1: اَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى
0: Ey inkarcılar! Gördünüz mü Lat ve Uzza'yı ve diğer üçüncü put olan Menat'ı? Ne güçleri var?
1: أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْثَى تِلْكَ اِذَنْ قِسْمَةٌ ضِيزَى
0: Erkekler sizin de kızlar Allah'ın mı? Öyleyse bu haksız bir taksimdir.

0: O putlar ancak babalarınızın ve sizin taktığınız bir takım isimlerden başka bir şey değildir. Allah onları destekleyen hiçbir delil indirmemiştir. Kafirler ancak zanna ve nefislerinin arzu ettiği şeye tabi oluyorlar. Oysa andolsun ki Rablerinden kendilerine doğru yolu gösterecek rehber gelmiştir.
1: اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنَّا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْاُولَى
0: Yoksa her umduğu şey insanın mı olacak? Ahirette, dünyada yalnız Allah'ındır.

Göklerde nice melekler vardır ki Allah dilediği ve hoşnut olduğu kimseler için şefaat izni vermedikçe onların şefaati hiçbir fayda sağlamaz. İn

0: Oysa kendilerinin bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna tabi oluyorlar. Zan ise gerçekten hiçbir şey ifade etmez.
1: فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدَ اِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
0: Ey Muhammed, sen bizim zikrimizden yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselere aldırma.
1: ذَلِكَ

0: ihtedâ.
1: İşte onların ilimden ulaşabildikleri seviye budur. Şüphesiz ki Rabbin yolundan sapanları daha iyi bilir. O doğru yola girenleri de daha iyi bilir.

0: ne?
1: Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Sonunda o kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandıracak, iyilik yapanları da daha iyisiyle mükafatlandıracaktır.
0: اَلَّذ۪ينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمْ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْ

0: ittaqa.
1: O iyilik yapan kimseler ufak tefek kusurlar hariç günahın büyüklerinden ve çirkin davranışlardan kaçınırlar. Şüphesiz ki Rabbinin bağışlaması geniştir. O sizi topraktan yarattığı zaman da, analarınızın karınlarında cenin halinde bulunduğunuz zaman da durumunuzu en iyi şekilde bilir. O halde kendi nefislerinizi temize çıkarmayın. O kötülükten sakınan kimseleri daha iyi bilir.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي تَوَلَّى وَاَعْطَى قَل۪يلًا وَاَكْدَى
1: Ey Muhammed! Hak'tan yüz çevireni ve malından az bir şey verip sonra vermemekte direneni gördün mü?
0: اَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى
1: Gaybın bilgisi onun yanında da gerçeği o mu görüyor?
0: اَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذ۪ي وَفَّى
1: Yoksa Musa'nın ve sözünü yerine getiren İbrahim'in kitaplarındaki şey kendisine haber verilmedi mi?
0: اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى
1: Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez.
0: وَاَلَّا

0: el-evfâ.
1: İnsan için kendi çalıştığından başka bir şey yoktur. Onun çalışması da yakında mutlaka görülecektir. Sonra da ona en üstün karşılık verilecektir.
0: Ve enne ilâ rabbikel muntehâ. Ve ennehu huve edhaka ve ebeka.
1: Şüphesiz ki son dönüş Rabbinedir. Gerçekten güldüren de ağlatan da odur.
0: Ve ennehu huve emâte ve ahya.
1: Şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur.
0: Ve ennehu halaka'z-zevceyni'z-zekere ve'l-unsa min nutfetin izâ tumnâ.
1: Doğrusu şüphesiz ki öldüren de dirilten de odur.

0: Şüphesiz ki zengin eden de, varlıklı kılan da O'dur.
1: وَاَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى
0: Doğrusu Huzaa kabilesinin taptığı Şi'ra yıldızının Rabbi de O'dur.
1: وَاَنَّهُ

0: ebqa.
1: Şüphesiz ki ilk Ad kavmini ve Semud kavmini o helak etmiş, onları geri bırakmamıştır.
0: Ve kavme Nuhin min qablu innehum kanuhum azlama ve atğa.
1: Daha önce de Nuh'un kavmini helak etmişti. Çünkü onlar çok zalim ve çok azgın kimselerdi.
0: وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى.
1: O, Lut kavminin altı üstüne gelen beldelerini de yere batırmıştır. Artık oraları kuşatan azap kuşatmıştır.
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى.
1: Ey insan! Artık Rabbinin hangi nimetinden şüphe ediyorsun?
0: هَذَا نَذ۪يرٌ مِنَ النُّذُرِ الْاُولَى.
1: Bu peygamber de ilk uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
0: اَزِفَتِ الْاَزِفَةِ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَاشِفَةِ.
1: Yaklaşmakta olan kıyamet yaklaşmıştır. Onu Allah'tan başka açıklayacak olan yoktur.
0: أَفَمِنْ هَذَا الْحَد۪يثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ.
1: Şimdi siz bu Kur'an sözüne mi şaşıyorsunuz? Alayla gülüyorsunuz da halinize ağlamıyorsunuz.
0: وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ.
1: Oysa siz gaflet içinde oyalanıyorsunuz.
0: فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاَعْبُدُوا.
1: Artık Allah'a secde edin ve O'na kulluk edin. Kamer suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 55 ayettir. Kamer, ay demektir. Sureye Peygamber Efendimizin en büyük mucizelerinden biri olan ayın yarılması olayının zikriyle başlandığından bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İqtarabatis sa'atu enşakkal kamer.
1: Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı.
0: وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ.
1: Onlar bir mucize görürlerse yüz çevirirler ve bu sürüp gelen bir büyüdür derler.
0: وَكَذَّبُوا

0: Andolsun ki onlara kendilerini inkardan alıkoyacak haberler gelmiştir. Bu haberlerin her biri tam bir hikmettir. Fakat kafirlere uyarılar fayda vermiyor.
1: فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ
0: Ey Muhammed! O halde onlardan yüz çevir. O gün davetçi olan İsrafil onları görülmemiş, tanınmamış bir şeye kıyamet gününün hesabına çağırır.
1: خُشَّعَنْ أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ
0: Onlar sanki gözleri dehşetten baygın düşmüş bir halde etrafa yayılmış çekirgeler gibi kabirlerinden çıkarlar.
1: مُهْطِعِينَ اِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ
0: Kendilerini çağırana doğru koşarlar. Kafirler bu zor bir gündür derler.
1: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبَدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرٌ
0: Onlardan önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Onlar kulumuz Nuh'u yalancı saydılar ve o bir delidir dediler. Nuh davasından vazgeçmeye zorlandı.
1: فَدَعَا رَبَّهُ اَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرٌ

0: قَدْ قُدِرْ
1: Bunun üzerine Nuh, ben mağlup düştüm, bana yardım et diye Rabbine yalvardı. Biz de şiddetle boşalan bir yağmurla göğün kapılarını açtık. Yerden de kaynaklar fışkırttık. Böylece iki su takdir edilmiş olan bir iş üzerinde birleşti.
0: وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ
1: Biz Nuh'u tahtalardan yapılmış ve çivilerle birbirine çakılmış gemi üzerinde taşıdık.
0: تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرٍ
1: İnkar edilmiş olan Nuh'a bir mükafat olarak verdiğimiz o gemi, bizim gözetimimiz altında akıp gidiyordu.
0: وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ
1: Andolsun ki biz onu bir ibret olarak bıraktık. Fakat öğüt ve ibret alan var mı? Benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt alsınlar diye kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ
1: Ad kavmi de peygamberlerini yalanladılar. Fakat benim azabım ve tehditlerim nasıl oldu?

0: قعر فكيف كان عذابي ونذر.
1: Gerçekten biz onların üzerine kendileri için uğursuzluğu devam eden bir günde dondurucu bir rüzgar gönderdik. O rüzgar insanları sanki kökünden sökülmüş bir hurma kütüğü gibi koparıp atıyordu. Benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ.
1: Semud kavmi de kendilerini Allah'ın azabına karşı uyaran peygamberleri yalanladılar.

0: وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر.
1: Onlar, biz içimizden bir insana mı tabi olacağız? O takdirde biz gerçekten bir sapıklık ve delilik içinde bulunuruz. Kitap aramızdan ona mı verilmiş? Hayır, o küstah bir yalancıdır dediler.
0: Se'alemûne gaden menil kezzâbul eşir. İnnâ mursilun nâkati fitneten lehum tertekibahum vastabir.
1: Biz Salih'e dedik ki, onlar yarın kıyamette kimin küstah, yalancı olduğunu bilecekler. Gerçekten biz onları imtihan için dişi bir deve göndereceğiz. Sen onları gözetle ve sabret.
0: وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ.
1: Ey Salih! Suyun deveyle onların arasında taksim edilmiş olduğunu kendilerine haber ver. Herkes kendi su sırasında hazır bulunsun.
0: فَنَادَوْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٌ.
1: Fakat onlar bir arkadaşlarını çağırdılar. O da kılıcını alarak deveyi kesti. Ama bak, benim azabım ve tehdidim nasıl oldu?

0: الْهَشِيمِ الْمُحْتَضِرِ
1: Gerçekten biz onların üzerine korkunç bir gürültü gönderdik de onlar davar ağalındaki kurumuş ot gibi oldular.
0: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?

0: بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر.
1: Lut kavmi de kendilerini uyaran peygamberleri yalanladılar. Gerçekten biz onların üzerlerine taş yağdıran bir rüzgar gönderdik. Ancak Lut'un ailesi hariç, biz onları tarafımızdan bir nimet olarak seher vaktinde kurtardık. İşte biz şükreden kimseleri böyle mükafatlandırırız.
0: وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ.
1: Andolsun ki Lut onları bizim şiddetli azabımızla uyarmıştı. Fakat onlar uyarıları şüpheyle karşılayıp yalanladılar.
0: وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ.
1: Andolsun ki onlar Lut'un misafiri olan insan şekline girmiş meleklere bile tecavüz etmeye kalkıştılar. Biz de onların gözlerini kör ettik ve şimdi tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرٌ.
1: Andolsun ki sabahleyin erkenden onları kararlı bir azap yakalayıverdi. Onlara tadın azabımı ve uyarılarımı dinlememenin cezasını dedik.
0: وَلَقَدَ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ.
1: Andolsun ki biz Kur'an'ı öğüt almaları için kolaylaştırdık. Fakat düşünüp öğüt alan var mı?
0: وَلَقَدَ

0: فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَز۪يزٍ مُقْتَدِرٍ
1: Andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar gelmişti. Onlar bizim ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Biz de onları çok güçlü ve kuvvetli bir şekilde yakaladık.

0: fizzubur.
1: Ey Mekke müşrikleri, sizin inkarcılarınız onlardan daha mı hayırlıdır? Yoksa sizin için kitaplarda bir kurtuluş belgesi mi vardır ki azaba uğramayacaksınız?
0: Em yekulune nehnu cemi'un muntasir.
1: Ey Muhammed, yoksa onlar biz yardımlaşan bir topluluğuz mu diyorlar?
0: Seyuhzemul cem'u ve yuvellune dubur.
1: Onların topluluğu yakında hezimete uğrayacak ve arkalarını dönüp kaçacaklardır.
0: Belis sa'atu mev'iduhum ve sa'atu edeha ve emer.
1: Onlara asıl vaat edilen azap kıyamet günüdür. O günün azabı daha korkunç ve daha acıdır.
0: İnnel mucrimine fî dalâlin ve su'ur. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرٍ.
1: Doğrusu günahkarlar bir sapıklık ve delilik içindedirler. Yüzüstü ateşe sürüldükleri gün onlara tadın cehennemin dokunuşunu denir.
0: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرٍ.
1: Şüphesiz ki biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.
0: وَمَا

0: وَأَلْقَوْهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ.
1: Andolsun ki biz sizin benzerlerinizi helak ettik. Hala düşünüp öğüt alan yok mu? Onların yaptıkları her şey kitaplarda kayıtlıdır. Küçük ve büyük hepsi de satır satır yazılmıştır.

0: muqtadir.
1: Şüphesiz ki kötülükten sakınanlar cennet bahçelerinde ve ırmak kenarlarındadırlar. Onlar sonsuz kudret sahibi bir hükümdarın huzurunda hoşnut olacakları bir makamdadırlar. Rahman Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 78 ayettir. Sure Allah'ın Rahman ismiyle başladığı için bu adla anılmıştır. Surede Cenab-ı Hakk'ın dünya ve ahiret nimetlerinden söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Rahman olan Allah Kur'an'ı öğretti.
1: Halakal insan, allemehul beyan.
0: İnsanı yarattı ve ona konuşup güzelce anlatmayı öğretti.
1: Eşşemsu vel kameru bihusban.
0: Güneş de ay da bir hesaba göre hareket eder.
1: وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانَ
0: Bitkiler ve ağaçlar da Allah'a secde ederler.
1: وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
0: Allah göğü yükseltti ve ölçüyü ortaya koydu.
1: أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانَ
0: Ölçüde aşırı gidip dengeyi bozmayın.
1: وَاَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ
0: Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.
1: وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ
0: Allah yeryüzünü de canlı varlıklar için döşeyip ortaya koydu.
1: فِيهَا

0: Orada çeşitli meyveler, salkımlı hurma ağaçları, kabuklu taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır.
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?

0: فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: Allah insanı ateşte pişmiş gibi kuru bir çamurdan yaratmıştır. Cinleri de ateşin dumansız bir alevinden yaratmıştır. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin nimetlerinden hangisini yalanlıyorsunuz?
2: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

olan rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum.
merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Amin.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir-Aydın otoyolunun 1/5. kilometreleri, Ünye-Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
2: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
13: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
14: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
0: Reklam.
15: Radyo 7.
16: Okul, sınav ve başarı için Argevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Argevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar.
17: Argevit, Argevit, hep ileri git.
18: Evelallah daima ileri. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye hoş geldiniz ki Radyo 7 evelallah sevginizle, desteğinizle, duanızla çığ gibi büyümeye devam ediyor. Radyo 7'nin uyandıran yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da neye yettiniz de geldiniz. Hayırlı cumalar diyelim önce. 12 Haziran 2026 sabahındayız. Hicri takvimle 26 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 4. Hatta 5 dakika geçerken sizlerle çok şükür yeniden beraberiz. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Akabinde soruyorum, nasılsınız efendim? Allah hepinize iyilik versin. Hepinize hayırlı, bereketli, tertemiz kazançlar nasip etsin. Eğer şifadan yana beklentiniz var ise hayırlısıyla sağlıklı bir gün nasip etsin hepinize. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın selamı var size. 0507-977-0101 hatırlatalım ki diyor. İlk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden öğrenelim diye ekliyor. Yalnız son dönemde fark ettiğimiz şeyi yine hatırlatmam lazım. 7'den önce gönderilen mesajlar sayılmaz. Yani yayın başlar başlamaz. Saat 7.04 itibariyle gönderilen mesajları okumaya başlıyoruz ve onu ilk mesaj olarak kabul ediyoruz dikkatinize. İstanbul'da trafik var ama bugün Türkiye genelinde ertelenen okullarla, tatil edilen okullarla birlikte biraz gerilemiş gibi. Şu anda %29 seviyesinde. İlerleyen dakikalarda peyderpey yükselecektir ama diğer günlerle mukayeseyle daha geride olacaktır, o kesin. Peki duamızı edelim, yolumuza çıkalım. Ya Rabbi, sen merhametlisin, sen lütufkarsın, sen vaadinden dönmezsin. Sen her bir nimeti bahşedensin, lütfedensin, bize verensin, karşılıksız verensin. O nimetlerin her biri için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini arttır, ne olur eksiltme. Sadece sana kulluk ederek senden isteyenlere de lütfet. Sen bonkörsün, bonkörlerin en bonkörüsün. Lütfen, ya Rabbi, bu güzel cuma gününün sabahında gönlümüze ferahlık ver, evimize, hanemize bereket ver, ömrümüze baki güzellikler ver, kalbimizi sıkıntılardan arındır. Bazen ruhumuz daralıyor, bazen aklımız karışıyor, bazen aklımız yetmiyor. İyi hangisi, kötü hangisi, fena hangisi, hiç bilemiyoruz. Allah'ım bizim için iyi olanı sen lütfet, sen ver kararımızı hakkımızda. Ya Rabbi, yorgunluklarımızı hafiflet. Attığımız her adımı hayırla atmamızı sağla. Söylediğimiz sözleri, kurduğumuz cümleleri hayır cümlelerinden eyle, tertemiz cümlelerden eyle. Ya Rabbi, bizi iyi insanlarla karşılaştır ne olur. Ticaret yaparken, işe giderken, trafikte, semtte, mahallede, apartmanda, sitede, köyde, kentte, ne olur bizi hayırlı insanlara denk getir, onlarla hemhal et. Ya Rabbi, kötüyle karşılaştırma bile. Allah'ım bize, kalbimize, ruhumuza sükunet ver. Sabır ver, sağlık ver, afiyet ver. Ya Rabbi, sınava girecek binlerce öğrencimiz var. Her birine zihin açıklığı nasip eyle. Haklarında hayırlı olanı nasip eyle. Ne olur, emeklerini zayi etme. Annelerinin, babalarının, kendilerinin emeklerini zayi etme. Bizim için en güzeli sen bilirsin. Ve ya Rabbi, ne olur, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde, onunla işbirliği yapanların hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle. Şu kuru kafa dahil olmak üzere bütün dostları bu şerefle şereflendir. O madalyayı bize de takdim et diyelim. Amin diye de ekleyelim ve artık buyurunuz başlayalım.
0: 7 gün 7 sabah.
15: Basından başlıklar.
18: Heyecan başladı. Dünya Kupası açılış maçında ev sahibi Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yendi. Maçta 3'te kırmızı kart çıktı sevgili dinleyiciler. Maçlar heyecanı, futbol heyecanı bambaşka bir şekliyle sürüyor ama bizim gözümüz millilerde. Arizona'da kamp yapıyor A milli takım. Vancouver, San Francisco ve Los Angeles'taki 3 maç için giriş dönüş toplam 7200 kilometre yol kat edecek milliler. Bakın az buz değil, tam 7200 kilometre yol kat edecek 3 maç için. Yani bu daha pratik hale getirilebilir miydi? Daha kolaylaştırılabilir miydi? Üzerine konuşulabilir ama Amerikalıların da bizim sonsuz dostumuz yanında ünlemle söylüyorum olduğu gerçeğini de unutmamak lazım efendim. Sonları Hitler gibi olacak. Başkan Erdoğan Gazze'de dökülen kanın hesabının mutlaka sorulacağını söyledi ve sonlarının Hitler gibi olacağını kaydetti. Hitler'in yolundan gidenler böyle devam ederlerse akıbetleri tarihteki zalimleri gibi olacak. İsrail ham maddesi kan ve gözyaşı olan fitne üretim fabrikasına dönüştü. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı zalimlerin yakasına yapışacaktır dedi. Bu arada Gazze'li Renat Atallah Kızılay ödül töreninde tasarımını kendisinin yaptığı ve üzerinde Free Palestine yazan, Özgür Filistin yazan tişörtü Erdoğan'a, Başkan Erdoğan'a hediye etti. Dünün önemli gelişmelerindendi. Eğri oturup doğru söylemek, doğru konuşmak lazım. İsrail zalimliği ve körlüğü ve umursamazlığı ve hukuksuzluğu ve adaletsizliği onunla işbirliği yapanlar için geçerlidir. Benim Hitler'e bakışımı değiştirmiştir. Bilmem sizi, överek falan söylemiyorum ama Hitler'e bakışımı değiştirmiştir. Yani sıralamada en azından ilk sıraya Siyonist ülkeyi koydum, öyle diyelim. Peki devam edelim. Yeni nesil çeteler bitecek dedi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. 100 günlük görev süresinde 50 bin operasyon yapıldığını açıkladı. Vatandaşı huzursuz eden yeni nesil çeteleri bitireceğiz dedi İçişleri Bakanı. inanılmaz kararlı ve hızlı devam ediyor İçişleri Bakanımız. Allah muvaffak etsin. Selamlar ve hürmetlerimizi gönderelim bu vesileyle. LGS öncesinde beslenmeye aman dikkat diyor Profesör Doktor Nevra Koç. Sınav sabahı dengeli bir kahvaltı yapmalı. Bugün adaylar yağlı baharatlı yemeklerden uzak durmalı. Ne bileyim, bağırsak sistemini çalıştıracak, mideyi rahatsız edecek, gaz yapacak ya da aşırı su tüketimini tetikleyecek şeylerden kaçınılmalı. Çok hafif. Normalden dahi hafif. Dışarıdan mümkünse yağlı yiyecekler, kurabiyeler, börekler, poğaçalar asla tercih edilmemeli. Çok basit, evden küçük sandviçlerle bile iş giderilebilir. Evelallah zihin açıklığı versin. Allah diyelim işi kotarabilir. Şimdi bu başlığa gerçekten gazetecilik açısından başarılı başlıklar kategorisinde bir yer açmam lazım. Şimdi diyor ki Akşam Gazetesi, sadece olay yeri Türkiye diyor. 5 ülkenin adı geçiyor, vurgun tek tabii. Lütfen buraya dikkat buyurunuz. Nijeryalı bir adam bir İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'ta dolandırdı. Haber aynen böyle devam ediyor. Karışık mı gözüktü? Anlatayım efendim. Ortadan yok olan 2,5 milyon dolar var bu arada. Hong Konglu Siu, internetten kendisini Amerikalı iş adamı Richard olarak tanıtan biriyle tanıştı. Çiftin evlilik kararı vermesinden bir süre sonra Richard yatırım için kendisinden borç istedi ve Siu toplam 2,5 milyon dolar gönderdi. Ancak Richard ortadan bir anda kayboluverdi. Paranın Türkiye'deki bankalara gönderildiği belirlenince Siu İstanbul Başsavcılığına gitti. Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla sahte sevgili Nijeryalı Kingsley O yakalandı sevgili dinleyiciler. Nijeryalı bir adam İspanyol'un fotoğrafını kullanarak Hong Konglu kadını Amerikalı iş adamıyım diye Esenyurt'ta İstanbul'da dolandırdı, hem de tam 2,5 milyon dolar. Yakalandı sahtekar dolandırıcı Nijeryalı Kingsley O. Yani bizimkiler yetmiyormuş gibi Nijeryalısı dünyanın her yerinden uyanığı tilkisi maalesef İstanbul'da, Esenyurt'ta, burada, orada, her yerde mevcudiyetini sürdürüyor. Çok daha seçici olmak zorundayız efendim. O gerçek. Umuduz, kabul, ama seçici umut olsak daha iyi olacağız. Tarımda üretim rekoru yolda dedi Bakan Yumaklı. Sektörün temsilcileriyle bir araya geldi. Tarım zirvesinde konuştu. Yağışlar geçen yıla göre %26 arttı. Bu da üretime büyük etki yapıyor. Sadece buğdayda 23 milyon ton üretim bekliyoruz diyor sevgili dinleyiciler. Bereketimize maşallah diyelim. İtidalle yolumuza devam edelim. Kazasız, belasız, afetsiz, selsiz. 27 ünlü isme zehir gözaltısı gerçekleşti. Aralarında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan'ın da bulunduğu 27 kişiden 23'ü gözaltında. Savcı onun için tutuklama istedi sevgili dinleyiciler. Onlar kimler? İnsanın aklına gelen sorulardan biri şu: kullanmayan yok mu arkadaş? Vardır muhakkak. Oransal olarak çok mu arkadaş kullanmayanlar? İşte orası biraz şüpheli. Orası biraz tereddütlü. Barış adımına Türk onayı. Amerika Başkanı Trump, İran'la son aşamaya gelen anlaşmanın detaylarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyle görüşüp onay aldığını söylüyor. Sarı, kirli, yapışık, delik deşik bulaşık bezi Trump'tan bahsediyorum efendim. Şöyle diyor: planlanan hava saldırılarını iptal ettim açıklaması yaptı Trump. Anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasında olduğunu söyledi. Müzakere sürecinde Başkan Erdoğan'ın katkısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erdoğan'la tekrar görüşeceğim. Gerçekten kendisi harikaydı dedi sevgili dinleyiciler Trump. Güvenilir mi? Cevabı siz verin. Her şeyi de bana bırakıyorsunuz arkadaş. CHP'de taktik savaşları. Özelci 27 üye istifa etti. CHP MYK'nın 9 vekili ihraç etme girişimi sonrasında gözler parti meclisi toplantısına çevrildi. Özgür Özel'e yakın 27 isim toplantıya saatler kala istifa etti. Özgür Özel ekibi çoğunluk düştü, olağanüstü kurultaya gidilmeli derken genel merkez mahkeme kararına göre 5 kişi kalsa da parti meclisi çalışır cevabını veriyor değerli dinleyiciler. Gönlümde CHP'li gündemi arkalarda bir yerlerde tutma niyeti var. Lakin o kadar sıcak, o kadar önemli, o kadar üzücü, o kadar infiale neden olucu gelişmeleri yaşıyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ille ilk üçe giriyor. Yani gündemin ilk üçüne ille de giriyor. Mesela pasta kutusu içinde 2 milyon lira rüşvet. CHP'li eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile ilgili iddianamede müteahhitlerden rüşvetin pasta kutusunda döviz olarak alındığına işaret ediliyor. Haklısınız. Baklava kutusundan pasta kutusuna geçiş anormal bir seyir değil. Efendim Hürriyet gazetesine bir bakalım. Orada neler var? Bu sözler Atina'ya. Hürriyet'in manşeti. Fener Rum Patriği Bartolomus, Yunanistan'ın Türk azınlığına yönelik tutumuyla alakalı ilginç bir çıkış yaptı. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı dedi. Bartolomus, Yunanistan'da Türk azınlığın milli güvenlik sorunu olarak görülmesini değerlendirdi. Azınlıkların durumunun Türk-Yunan ilişkilerinin seyrine göre ele alınması adil değildir. Azınlıkları siyasi çekişmelerin ve hesapların rehinesi haline getirmemeli. Bizler eşit muamele isteriz. Yunanistan'daki azınlığın da bunu istediğine inanıyorum diyor. Türkiye'de son dönemde azınlıkların durumunda önemli iyileşmeler sağlandığını söyleyen Bartolomus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimi sayesinde hayatlarının önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte maruz kalınan bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek isterim. Erdoğan'a teşekkür ediyorum diyor Fener Rum Patriği Bartolomus. Ekümenik hayalinden vazgeçtin mi? Sen onu söyle. Fener Rum Patriği Bartolomus gazetede, Hürriyet gazetesinde Atina temsilcisi Duygu Leloğlu'na konuşmuş ve gazetede bunu manşetinden duyurmuş. Peki diğer haberler, mümkün oldukça da farklı haberlerle devam etmeye çalışıyoruz. Yarın LGS var. 1 milyondan fazla öğrenci yarın liselere geçiş sınavına girecek. Birinci oturum sabah saat 9.30'da. Aynı şekilde ikinci oturum 11.30'da başlayacak ve adayların en geç 9'da sınava girecekleri okulda hazır olmaları gerekiyor. Trafiği hesaplayamadım, araç gelmedi, kaza oldu, ben uyanamadım, saati duymadım, alarm çalmadı. Bütün bu hikayeleri, mazeretleri ne olur yarın haberleştirmeyelim, görmeyelim. Ne gençler üzülsün, ne aileleri, ne de biz buna maruz kalalım. Daha normal, daha doğal haberler yapalım niyetindeyiz. Haksız mıyız efendim? Değiliz. Amerika ile İran arasında gerilim sürerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın kritik bir çıkışı var. Taraflara Sofya'dan seslendi Hakan Fidan. Çözümün sahada değil, masada olduğunu söyledi.
19: Biliyorsunuz son birkaç güne kadar aslında müzakerelerde olay bazı cümlelerde kalmıştı. Artık o kelimelerin de tamamlanmasıyla bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda hepimizin yaygın bir kanaati olmuştu. Sürekli taraflarla temas halindeydik ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski eğilim içerisinde olduğunu görüyoruz. Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini biz tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde. Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekün savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığını hep beraber yaşadık, gördük.
18: Faizde değişiklik olmadı. Dün Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Para politikaları kurulundan yapılan açıklamada fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine işaret ediliyor. Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek en düşük emekli aylığı zam tartışmalarına topu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne attı. Meclis karar alırsa biz uygularız dedi Bakan Şimşek. Bu arada doğalgaz ve elektrikteki devlet desteği sisteminin de değişmesi gerektiğini söylüyor. Aynı toplantıda lütfen buraya dikkat buyurunuz. Milletvekilleri emekli maaşları, asgari ücretin artırılması taleplerini de dile getirdiler. Bakan Şimşek emekli maaşları ile ilgili düzenlemelerin meclisin kararına bağlı olduğunu söylüyor. Bakan Şimşek doğalgaz ve elektrik desteği uygulamasında değişiklik yapılmasının gerektiğini kaydetti. Maddi durumu iyi olanlarla kötü olanların ayrılması gerektiğini söyledi Hazine ve Maliye Bakanı. Faturalara %60 oranında sübvanse ediyoruz. Yani 100 liralık faturanın 60 lirasını biz karşılıyoruz. Bunun da değişmesi lazım diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Maddi durumu iyi olanlarla iyi olmayanların ayrılması lazım. Maddi durumu iyi olmayanlara daha fazla destek olabiliriz. Ama herkese aynı oranda destek olunmamalı. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı diyor. Mehmet Şimşek imzayı atmış. Efendim Yeni Akit gazetesinde hangi haberler var? Biraz da ona bakalım. Zalimler hesap verecek diyen Kızılay töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gazetede logonun hemen üzerinden görüyoruz. Aynı şekilde Özgür atılmadan CHP durulmaz haberiyle beraber Cumhuriyet Halk Partisi ele alınıyor. 9 ismin Özgür Özel'e kendisine yakın 9 ismin Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesinin ardından parti meclisindeki 28 adamını istifa ettirdi. Özgür Özel, siyasetçiler Özel ihraç edilmeden CHP'nin durulmayacağını söylüyor. Bu arada CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edilirken gel bakalım Muharrem sözüyle aşağılanan Muharrem İnce CHP'deki tartışmaları fırsat bilerek ağabeyliğe soyundu. Bu arada yani Muharrem Bey'in tecrübe de sahip olduğu aşikar. Partiden ayrılıp bir dönem Memleket Partisi'ni kuran, Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu esnada çok sert eleştiren ve yine ardından Memleket Partisi'ni kenarda bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi saflarında dönen Muharrem İnce'nin gidip dönmenin faturalarını, uzakta durmanın faturalarını yahut içeride bulunmanın faturalarını, tecrübelerini Özgür Özel'e anlatması beklenir normal şartlarda. Gazete, Yeni Akit gazetesi bunu kendini abi sanıyor başlığıyla duyurmuş, vermiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yurt ücretlerine yaptığı %35'lik zammı gazetede yine yer alıyor. Aylık 2850 lira olan ücret yaklaşık %35 artışla 3840 Türk lirasına yükseldi değerli dinleyiciler. Sabah gazetesi, bu arada mesajlarınız geliyor, onu da görüyorum. 0507-977-0101'den ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden olacak? Sabah 7.04'ten itibaren ona da dikkat ederek ilk mesajın sahibini birlikte belirleyeceğiz. Keneye çıplak elle dokunmayın sakın. Kene vakaları arttı. Uzmanlar uyarıyor. Üzerine kolonya döker ya da sigara bastırırsanız kene zehirli salgısını vücudunuza kusacaktır. Keneye çıplak elle dokunmayın. Cımbızla cilde en yakın noktasından ezmeden tutun. Tek bir hamlede dik olarak yukarıya çekip çıkarın. Kendiniz çıkaramazsanız eğer doğrudan hastaneye gidin tavsiyelerinde bulunuluyor. Bana göre en doğrusu en sona saklanmış. Ha, doğrudan hastaneye gidin. Daha evvel karşılaşmadıysanız yani cımbızla tutmakta zorluk yaşayabilirsiniz. Pekala tek hamlede dik olarak çıkartmakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Zaten o anın paniğiyle, endişesiyle eliniz ayağınız dolanabilir. Sağlık kuruluşu, en yakın sağlık kuruluşunda bu işin uzmanlarına bu işi yaptırmak en doğru karar olacaktır. Yine de geçmiş olsun. Rüşvet tapuları evinden çıktı, sabahın manşeti. Yolsuzluktan tutuklu eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'in paravan şirketler üzerinden rüşvet olarak aldığı tapular yatak odasındaki çekmeceden çıktı. Bozbey iddiaları hiçbir alakam yok diyerek reddetmişti. Benim yatak odamdan değil, Mustafa Bey'in yatak odasından çıktı. O hiçbir alakam yok diyerek durumu reddediyordu ama tapular zat hallerinin yatak odasında bulunmuş. Söz konusu şirketler hiçbir alakasının olmadığını iddia eden Moz Bey'in yatak odasındaki çekmecede Seres üzerine kayıtlı tapularla bulundu. Ayrıca rüşvet olarak alınacak 3 daire için önceden satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı da dile getiriliyor. Havaya ateş açma dedi, canından oldu. Bursa'da Şadan İrili torununun sünnet düğününde havaya ateş açan komşusu Nevzat Onur'u uyardı. Öfkelendi Onur, bu uyarı nedeniyle tartıştı yaşlı adamla, sonra ateş açtı maalesef. Babasını kanlar içinde gören Şadan İrili de kaçmaya çalışan katil komşusunu silahla yaraladı. Herkesin daha sükunetle davranması gerekiyor. En güzel günleri en felaket günlerine dönüşmüş maalesef. Milliyet gazetesi. Şölen başladı diyor. 2026 Dünya Kupası Azteca Stadyumundaki Meksika Güney Afrika açılış maçı ve öncesindeki görkemli törenle başladı. Shakira ve Burna Boy turnuvanın resmi şarkısı Dai Dai'yi seslendirdi ve coşkuya tavan yaptırdı. Bu arada açılış maçında Meksika Güney Afrika'yı 2-0'la geçmeyi bildi sevgili dinleyiciler. 2-0'la yenmeyi bildi. Mustafa Öğretmen'in Netflix zaferinden haberiniz var mı peki? YouTube'da matematiğin güler yüzü olarak tanınan matematik öğretmeni ve içerik üreticisi Mustafa Güler, izinsiz görüntüsünün kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'e açtığı davayı kazandı. Ankara 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Mustafa Hoca'ya, Mustafa Güler'e toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi deniyor. Hukuki haklarınızı sonuna kadar tazmin yoluyla koşturun, takip edin. peşi sıra ardından gidin. Zira aynı şey ismi geçen firma tarafından lehlerine gerçekleşseydi son kuruşuna kadar alırdı. Son kuruşuna kadar. Peki. İran'la anlaşma imzaya kaldı. Haberine Milliyet de yer vermiş. Marmara yunuslarına kimlik. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'ndeki yunusları kimliklendiren uzmanlar denizdeki ekosisteme dair ipuçları da elde ediyor. İlk kez 2012'de kaydedilen bir bireyin 10 yıl sonra gözlemlenmesi bazı yunusların boğazı uzun yıllar boyunca kullandığını gösteriyor. 10 yıl önce etiketlenmiş, kimlik numaraları basılmış bedenlerine ve sonra 10 yıldır da burayı kullandıkları, su yolu yaptıkları anlaşılıyor aynı yunusların. Düşündüğünüz kadar akılsız değiller yani. Peki, futbolda bahis soruşturması kapsamında 7 aydır tutuklu bulunan Galatasaray Sportif AŞ'nin eski başkan vekili Erden Timur tahliye edildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak şeklinde adli kontrol tedbirinin uygulandığı da dile getiriliyor. Halkbank davası. Ne oldu o iş? Halkbank, Amerika Güney New York Bölge Mahkemesi'nin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylamasıyla banka aleyhine açılan ve 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamıyla sona ereceğini duyurdu. Daha önce açıklandığı üzere anlaşma kapsamında Halkbank herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek değerli dinleyiciler. Eski CIA ajanı İsrail'i ihbar etti. Bu da çok sık denk geldiğimiz haberlerden biri değil. O yüzden bana göre kıymetli. Eski CIA ajanı ve muhbir John Kriegel, Güney Kıbrıs'ta son dönemde İbranice konuşmalara sıkça rastladığına dikkat çekti ve bir inşaat şirketinin adadaki eski bir Türk Kıbrıs köyünün %70'ini satın aldığını, burayı kapalı bir bölge haline getireceğini söylüyor. Adada, Kuzey Kıbrıs'ta. Çoğunlukla da Rum kesiminde. Eski bir Türk Kıbrıs köyünün %70'inin bir inşaat şirketi tarafından satın alındığını, bölgede bol bol İbranice yani Yahudi dilinin konuşulduğunu, burayı kapalı bir bölge haline getireceğini öne sürüyor eski CIA ajanı ve muhbir John Kriegel. Sevgili dinleyiciler, durumu yakından yaşayanlar onun ne denli vahim bir gelişme olduğunu bilir. Çünkü gelişme Filistin'de de böyle gelmişti. An be an, adım adım. Milim milim. Takvim gazetesi. 128 milyar dolar iftirası yine çöktü. CHP'nin 128 milyar dolar yalanıyla Hazine ve Maliye eski bakanı Berat Albayrak'a yönelttiği iftiralar yeniden yargı duvarına çarptı. Yerel mahkeme ve istinafın ardından Anayasa Mahkemesi de tarihi bir karara imza attı. CHP'nin algı siyasetinin hiçbir olgusal temele dayanmadığına işaret etti. Albayrak lehine verilen tazminat kararında herhangi bir hak ihlali olmadığına da hükmetti Anayasa Mahkemesi, değerli dinleyiciler. Türk gücüne işaret ediyor Takvim gazetesi. Akkuyu nükleer güç santralinde birinci ünitenin devreye girmesi için geri sayım başlarken Türk mühendisler burada çalışmak bizim için büyük onur diyor. Az buz iş değil ve son derece de kritik. Mükafatın adı Ecrin. 12. kattan düştü ve burnu kanamadı. Takvim manşetine taşımış. Allah'ın mükafatı manasına geliyor ismi. 14 yaşındaki Ecrin 12. kattan düştüğü mucize eseri hayatta kaldı ve sadece kolu ve bacağında kırıklar olduğu ifade ediliyor. Ona zorluk yoktur yani, ol demesine bakar. Kün fe yekün denişi de o yüzdendir. Lakin ama ve lakin bunun ismiyle alakası olduğunu pek sanmıyorum. Vade tek. Yaşayacak günü, İçecek bir damla suyu, yiyeceği ekmeği var. Vade sürdüğü müddetçe 12'ler, 22'ler, 32'ler, buna canı gönülden iman ederek söylüyorum, hikayedir. İnanın hikayedir. Vade devam etmektedir zira. Yeni Şafak gazetesinde neler var? Bu nasıl adalet? Camiaya saldırı aracına dönüşen Hatice Kübra Gümüşel davasında hukuk skandallarına bir yenisi daha eklendi. Yargıtay'ın davayı çökertecek 9 ayrı gerekçeye ve oy birliğiyle verdiği bozma kararına rağmen İstinaf Mahkemesi Yüksek Mahkeme ile adeta dalga geçer gibi gerekçelerle kararında direniyor. Bir kere şu 6 yaş yalanı çöktü diyor gazete. Yargıtay 2013 yılında verilmiş kovuşturmaya gerek yok kararı var. Bu karar yok sayılarak davaya bakılamaz derken istinaf dalga geçer gibi, ben 2013'ten sonra Hatice Kübra Gümüşel'in 14,5-15 yaşlarında olduğu dönemlerde işlenen suçları cezalandırdım diyerek direnmesine devam etti. Oysa kararda 6 yaş iddiası öne sürülerek 2010'dan önce işlendiği iddia edilen suçlara atıfta bulunuyordu sevgili dinleyiciler. Kızları Hatice Kübra Gümüşel'in attığı iftiralar yüzünden 4 yıldır cezaevinde olan Yusuf Ziya Gümüşel ise yargısız infaza maruz kalan anne Fatma Gümüşel perişan halde adalet bekleyen isimler olarak sıralanıyor. Gazetede bunu ilk sayfadan manşetten duyuruyor değerli dinleyiciler. FETÖ ağa kiralık kasadan çıktı. Hala mı varlar dediniz? Yerden göğe kadar haklısınız. Evet, hala. İzmir'de yakalanan FETÖ'nün eğitim yapılanması için de faaliyet yürüten 78 örgüt üyesinin para trafiğinde alışveriş merkezindeki şifreli emanet dolaplarının kullanıldığı ortaya çıktı. Sisteme kira almak adını veren FETÖ'cülerin bir kısmına market kartlarının seri numaraları takip edilerek ulaşıldı. Bu kartlarla aynı şubeden alışveriş yapanlar yakayı ele verdiler sevgili dinleyiciler. Onlardan birinin de fotoğrafı adıyla falan, sanıyla falan Yeni Şafak gazetesinde var. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İşte bu, evet işte bu diye anlamına geliyor. İlk mesaj kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Geldi. WhatsApp üzerinden 0507 977 0101'den bakıyoruz ağırlıklı olarak. Hollanda'ya selamlar.

0: Faruk Çetin bize mesajı göndermiş. Gönülden sevgiler gönderelim Faruk Çetin'e. Ha, bu arada bugün doğum günüymüş. Allah sağlık ve afiyet versin. Nice doğum günleri olsun diyelim. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
3: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
7: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
8: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros yemek.
8: Migros uygulamasında.
10: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
11: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
12: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
13: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
12: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
13: Mutlu Akü bir numara.
14: Anahtar teslim mutluluk.
15: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
14: Anahtar teslim mutluluk.
16: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
17: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: 1, 2, 3 Migros yemek. 1, 2, 3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
6: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
7: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
8: İstanbul'un yol haliyle yayınımıza yeniden dönelim. Saat şu anda 7.34 ve trafikte %40'ı görüyoruz. Tatil edilen okullarla beraber kent trafiğinde nispi bir rahatlamayı seçmek, fark etmek mümkün. %40 seviyesinde İstanbul'da şu anda. Ayrıntısıysa şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun arterler içinde sayalım öncelikle. Sonra Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini de yoğun ve kalabalık olarak zikredelim. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişlerde sorun yok ama Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcılar içinde saymak mümkün. Bu kadar demek isterdim ama değil maalesef, devam edeceğiz. E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar durum öyle. Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar. Kartal'dan Gözyatağı'na kadar da yine yoğun. TEM'de Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na ve Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yoğunluk olanca hızıyla sürüyor. Basın Ekspres yolundan Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar, Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yoğunluk devam ederken O3 üzerinde kentin en yoğun arterlerinden TEM'de Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na ve Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet

0: her yerine ulaşıyor bu yayınımız. Ve dostlar da eksik olmasın, bize arkadaşlık etmeye devam ediyorlar. Mesela Emin Kıratlı'ya sevgiler gönderelim ve aleyküm selam diyelim. Ankara'ya mukabeleyle hayırlı cumalar demeyi de ihmal etmeyelim. Özgür Baydoğan'a da Kocaeli'den selamlar gönderelim. Sezgin Yiğit'e günaydın diyelim. Vallahi şöyle bazen reklamlar oluyor ya diyor Sezgin dostumuz. Evet tamam oluyor. Bu arada ben geziyorum frekansları geziyorum. Sonra sanki bir iki yerde kalır gibi oluyorum. İhanet etmiş hissine kapılıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aramızdaki bağ güzel. Çok şükür biz sizin varlığınıza hamd ediyoruz. Ziyade olsun diye ekliyoruz ve kıymet veriyoruz. Dahası bu kıymeti hak ettiğinizi de düşünüyoruz. Olabilir yani, frekansları da pekala gezebilirsiniz. Kıyas yapmanız da pekala mümkün olabilir. Ama orada olun evelallah, biz yine sizi görelim. Uzun uzun yol yürüyelim beraber. Peki Ali Gürsoy'a çok teşekkürler. Olabilir Ali Bey, bazen zihnin planladığıyla ağzın telaffuz ettiği, seslendirdiği arasında fark olabiliyor. Mücahit Çal'a çok teşekkürler. Bizi dinleyen dostumuza, Mahmut Akıncılar'a, Antakya'ya sevgili abimize selamlar gönderelim. Cumasını kutlayalım efendim. Ellilo'dan bahsediliyor. Tarih yazacak diyenler var. Doğanın kaotik iklim olayı diye tanımlanır. Ellilo, ısınan Pasifik Okyanusu'nda oluşan ve tarihi bir güce ulaşmasının beklenen yeni bir iklimsel gerçek olarak karşımıza çıkıyor bazı kaynaklara göre. Bazıları bunun tamamen bir hikaye olduğunu söylüyor ama neyse. El Niño'nun küresel ısınmayı artıracağı, gezegen genelinde aşırı hava olaylarını hızlandıracağı ileri sürülüyor. El Niño'nun bu sonbahar sonu ve kış başında yoğunlaşma olasılığının %63'ler seviyesinde olduğuna işaret ediliyor. Şimdi sıcaklar olduğu zaman pekala köyler, kentler, yazlıklar, kışlıklar hepsi yer değiştiriyor. Milyonların transferiyle, gönüllü transferiyle beraber. İşin içinde sıla-i rahim görevi ya da arzusu da var tabii. Sonra dikkatli olmamız gereken bazı ayrıntılar da var. Yazın sıcakların gelmesiyle maalesef şu KKO yani Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığında maalesef artış yaşanıyor. Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda bulunan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
1: Keneler bahar aylarından sonra yazların başlarında daha çok popülasyon olarak sayıları artıyor. Hayvanlara, insanlara daha fazla bulaşıyor. Bu onların doğası gereği. Ortaya çıkış ayları genellikle bu aylar, bu mevsimler. Kenenin üzerine deterjan, alkol, sabun gibi şeyler dökmek veya kenenin üzerine sigara basmak, keneyi ateşte uzaklaştırmaya çalışmak kesinlikle yapılmaması gereken bir davranış. Eğer bir hastalık taşıyorsa kene, bunlar yapıldığı zaman hastaya daha fazla virüs bulaştırmış oluyor. Kişi şehrin dışındaki muhtemel kene olacak bir yere gidiyorsa uzun pantolonlar giyebilir, uzun kol tişörtler giyebilir, açık renkli şeyler giyebilir. Yine kenenin daha az tutulduğu bildirilmiş. Veya pantolonların paçalarını çorapların içerisine koyabilir. Ateş, eklem ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma gibi şikayetlerle başvuran, kene yapışma öyküsü olan kişiler bizim için risk teşkil ediyor. Diş eti kanamaları, burun kanamaları, cilt üzerinde morluklar, eklem kanamaları dediğimiz durumlar varsa, bu şekilde bir kanama bulgusu, üzerine eklenen ateş, kene teması varsa bizim için bunlar yüksek şüpheli oluyor ve biz bu hastaları hastaneye yatırarak takip ediyoruz. Şu ana kadar Kırım Kongo bildirilen vakaların çok büyük çoğunluğu Orta Anadolu'da, İç Anadolu'nun doğu kesimleri, Orta Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde daha yoğun. İşte Sivas ve çevresi diyoruz biz genellikle. Biz İstanbul ve Marmara bölgesi çevresinde çok fazla Kırım Kongo kanamalı ateşi vakasına rastlamıyoruz. Rastladığımızda da özellikle bir seyahat öyküsü sorguluyoruz. Hastaların, kişilerin bu bölgelere teması varsa bizim için daha yüksek risk teşkil ediyor.
0: 2026 Dünya Kupası'nda Türkiye'nin yer aldığı D grubunda, unutmayın biz D grubundayız. Heyecan bu gece başlayacak. Turnuvanın 3 ev sahibi ülkesinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri grubun açılış maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Pek tabii bu mücadeleyi yakından takip edeceğiz. Los Angeles Stadyumundaki karşılaşmanın Türkiye saatiyle 4'te olmasına rağmen, yani rakiplerimizi yakından görmekte fayda var. Gerçek turnuva maçında görmekte de fayda var. Zaten ertesi günün sabahında da 7'de de bizim karşılaşmamız var. Gözler evelallah millilerde olacak. Öte yandan Arizona'da kamp yapan milli takım Vancouver, San Francisco ve Los Angeles'taki tam 3 maç için gidiş dönüş toplam 7200 kilometre yol kat edecek sevgili dinleyiciler. Son derece yorucu. Yani onu söylemek lazım. Merak edenler için dile getirelim. 2026 Dünya Kupası A grubunda Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve turnuvaya 3 puanla başladı. Güney Kore Çekya'yı 2-1 mağlup etti ve 3 puanla başladı mücadeleye, şampiyonaya. Kore'ye galibiyeti götüren golü Beşiktaş formasını giyen Hink Yu Oh kaydetti. Bizden biri Oh kaydetti ya da Güney Koreli futbolcu, öyle diyelim, devam edelim.

0: Milliyet gazetesi var elimizde. İsrail'e sert çıkan Başkan Erdoğan'ın ifadeleri. Akıbeti Hitler gibi olacak dedi Başkan Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüştü dedi. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar önünde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Bugün Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri ve tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır dedi. Başka şeyler de söyledi Erdoğan. Dinleyin.
1: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek. Mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygurum şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
0: Barış adımına Türk onayı, Trump İran'a saldırıları durdurdu. Yani şimdilik öyle. Yani bugün bu saat itibariyle, yani sabah 7.42 itibariyle bunu haber olarak geçebiliriz. 12 Haziran Cuma sabahında, ama öğlene ne olur bilmem. İkindiye ne olur Trump'ın kararı bilmem. Akşama ne olur, gece yatsı sonrasına ne olur, ne bileyim geceden sonrası ne olur bilmem. Çünkü muhatabımız, kaynağımız Trump. Amerika Başkanı İran'la son aşamaya gelen anlaşmanın detaylarını Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 11 ülkeyle görüşüp onay aldığını söylüyor. Planlanan hava saldırılarını iptal ettim diyen Trump, anlaşmanın İran tarafından onaylanma aşamasında olduğunu ileri sürüyor. Müzakere sürecinde Başkan Erdoğan'ın katkısından duyduğu memnuniyeti de dile getiren Trump, Erdoğan'la tekrar görüşeceğim, gerçekten kendisi harikaydı diyor. Trump, anlaşma açıklamasından önce uzak olmayan bir gelecekte petrol yatağı olan İran Hark adasını ele geçireceklerini de iddia ediyor. Mevzu Trump olunca bol bol ünlemle beraber zikrediyoruz efendim gelişmeleri. Peki, gelelim Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelere. Efendim CHP'de taktik savaşları var. O net. Özelci 27 üye istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi MYK'nın 9 vekili ihraç etme girişimi sonrasında gözler parti meclisi toplantısına çevrilmişti. Özgür Özel'e yakın 27 isim toplantıya saatler kala istifa etti. Özel ekibi çoğunluk düştü, olağanüstü kurultaya gidilmeli derken genel merkez mahkeme kararına göre 5 kişi kalsa da parti meclisi çalışır diyor.
2: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
3: Şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar.
2: Arkadaşlarımız istifalarını 36. Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunmaları gerekiyor. Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek önümüzdeki dönem.
4: Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır.
0: FETÖ'nün itleri sloganı nereden çıktı diye soruyor Kurtuluş'tayız akşamda ve şöyle yazıyor. CHP'nin hafta başındaki meclis grup toplantısında kimin yöneteceği konusunda çıkan kavgada ilginç bir slogan duyuldu. Meclisin Dikmen kapısı önünde toplanan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen grup, Özgür Özel yandaşlarını hain Kemal sloganlarına karşılık FETÖ'nün itleri yıldıramaz bizleri diyerek karşılık verdi. CHP'deki iki başlılık krizi sırasında tarafların attığı sloganlar birbirlerini nasıl tanımladıklarını ortaya koyuyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun mutlak mutlan kararının ardından Kılıçdaroğlu'nu hedef alan sarayın kayyımı tanımlamaları tabana indiğinde hain Kemal'e dönüştü. Kendilerine 13 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na hain damgası vurmak onun yanlılarının tepkisini çekti tabii. 2023'teki kurultayda Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapıldığı aslında bütün CHP tarafından biliniyor. Kimisi bu haksızlığı meşru görüp Özgür Özel'i destekliyor. Diğer kesimse yıllar sonra mutlak butlanla gelen düzeltme kararını mağduriyetin giderilmesi, çalınan kurultayın geri alınması olarak görüyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Gelelim FETÖ'nün itleri yıldıramaz bizleri sloganına. Bu sloganın işaret ettiği bir gerçeklik var aslında. FETÖ, CHP'deki iki başlılığın hem sebebi hem de bugün doğrudan tarafı konumunda. FETÖ, Mayıs 2023'teki genel seçimlerin muhalefet ittifakınca kaybedilmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun yerine hazırladığı isimleri harekete geçirmişti. Ekrem İmamoğlu seçim sabahı değişim çağrısı yaparak Kılıçdaroğlu'nu devirmek için düğmeye basmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllardır sağ kolu olan Özgür Özel de ne hikmetse bir anda İmamoğlu'nun yanına geçmişti. İstanbul Kurultayı'nda başlayan ve Büyük Kurultay'la devam eden süreçte delegeler Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine döndürüldü. Böylece CHP'de Kılıçdaroğlu dönemi kapatıldı, İmamoğlu vesayetinde Özgür Özel dönemi başladı. Kılıçdaroğlu'nun alt edilip kovulması sürecinde FETÖ hep İmamoğlu ve Özel'i destekledi. FETÖ için başta asıl olan Ekrem İmamoğlu'ydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı İmamoğlu'nu lider olarak parlatmaya koyuldular. FETÖ'nün İmamoğlu'yla yakınlığı çok eskiye uzanır. Baba İmamoğlu FETÖ'nün Trabzon'daki ilk ortaklarından biri. Birlikte FETÖ okulu kurdular. FETÖ'nün Beylikdüzü Belediyesi günlerinden hatta daha eskilerden beri İmamoğlu'yla yakın ilişkileri olduğu bilinir. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve yolsuzluk soruşturmalarından tutuklanması Özgür Özel'in öne çıkmasını beraberinde getirdi. İmamoğlu kartı elinden alınan FETÖ bu kez dümeni Manisa'da siyasete sokup parlattığı itirafçı FETÖ'cülerin ifadeleriyle sabit olan Özgür Özel'e çevirdi. FETÖ, Özel'i hem CHP'yi kontrol altında tutmak hem de Erdoğan'ın alternatifi olarak parlatmak için kullanmaya çabaladı. Mutlak butlan kararıyla CHP'de kopan kavgada ve ortaya çıkan iki başlılıkta FETÖ hep taraf oldu ve taraflardan birini hep destekledi. Özetle FETÖ'nün itleri sloganı, CHP'deki siyasi kavga, çekişme ve mücadele FETÖ'nün doğrudan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i tutmasından, desteklemesinden kaynaklanıyor. Bu sloganları sanıldığı gibi saray attırmıyor. CHP'de FETÖ desteğiyle tasfiye edilmek istenen, partileri ellerinden alınmaya çalışılan gerçek CHP'liler atıyor bu sloganları ve bu gerçeği FETÖ üretimi saray sloganlarıyla hiçbir şekilde örtmek mümkün olamıyor, diyor akşam gazetesinde. Kurtuluştayız, FETÖ'nün itleri sloganı nereden çıktı başlıklı yazısını işte böyle tamamlıyor.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Madem hala Fethullahçı terör örgütünden bahsediyoruz ve hala kendi içinde bir özgül ağırlığının olduğunu, isimler belirlediğini, siyasette ön plana attığını anlatabiliyoruz haberlere istinaden dayanarak, şimdi İzmir'deki FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına yönelik İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayı paylaşalım sizinle. Soruşturma 15 Temmuz'un 10. yılında örgütün hala var olma mücadelesi verdiğini belgeliyor. İzmir Emniyet İstihbarat Şubesi ekiplerinin örgütün kentteki güncel eğitim yapılanması içerisinde faaliyet yürüten 62'si kadın, 16'sı erkek, 78 FETÖ'cüyü nasıl adım adım deşifre ettiği ortaya çıktı. Film senaryolarını aratmayan operasyonların detayları var gazetelerde ve Yeni Şafak gazetesinde özellikle. İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasında 17, erkek yapılanmasında 5 olmak üzere 22 örgüt evi bulundu. Evlerin deşifre olmaması için gizliliğe riayet edildiği, hücre evlerinin ihtiyaçlarının fiziki temas minimize edilerek giderildiği belirlendi. Tespit edilen bir yazışma işaret fişeği oldu. Bu yazışmada emanet dolaplarının kullanıldığı gizli para transfer sistemine ilişkin kira almak ifadesinin kullanıldığı dikkat çekti. Para transferinde bir alışveriş merkezindeki kilitli şifreli emanet dolaplarının kullanıldığı anlaşılınca söz konusu alışveriş merkezinde kadın mescidi girişindeki emanet dolapları izlemeye alındı. Para ellenmedi ve yerine bırakıldı. 15 Şubat, 22 Şubat, 23 Şubat, 2 Mart, 11 Mart, 15 Mart, 30 Mart, 2 Nisan ve 10 Nisan 26 tarihlerinde 9 ayrı transfer takip edildi. İlk transferde dolaba birinin çantasından çıkarttığı poşeti bıraktığı görülüyor. Dolabı açıp paketi kontrol eden ekipler içinde para ve market kartı bulunduğunu görünce alacak kişinin tespiti için paketi tekrar kapatıyor ve aynı yere bırakıyor. Dolap tekrar izlemeye alınıyor. Paketi gelip birinin almasıyla beraber transfer işleri gerçekleştiren her iki örgüt mensubuna da ulaşılmış oluyor. Operasyon için sabırla bekleniyor. Bu senaryo tam 9 kez tekrar ediyor. Her defasında güncel yapılanmada faaliyet yürüten başka bir örgüt mensubu deşifre ediliyor. Güncel yapılanmadaki FETÖ'cülerin ortaya çıkarılması için sadece alışveriş merkezindeki emanet dolapları izlenmiyor. Paketlerden birinde içinden market kartı çıkan transfere ilişkin derinlemesine çalışma yürütülüyor. Market kartının üzerindeki seri numaralarından kartın hangi şubeden ve kim tarafından alındığı da rahatlıkla bulunabiliyor. Daha sonra aynı kartla hangi şubeden kimlerin alışveriş yaptığı da ortaya çıkartılıyor. FETÖ'nün İzmir'deki güncel eğitim yapılanması sorumluları ve yapıda faaliyet yürüten isimlere işte bu şekilde adım adım ulaşılabiliyor. Doğru, film gibi bir takip olmuş ama şu da doğru, maalesef Fethullahçı terör örgütü ihanetine ve varlığına devam ediyor.
5: 7 gün 7 sabah.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
8: Piri Reis 1465 veya 1470-1553 yıllarında Osmanlı Devleti'nin ünlü denizcisi ve haritacısıdır. Akdeniz'de Osmanlı donanmasına hizmet etti. 1513'te çizdiği dünya haritası Amerika kıtasını gösteren en eski haritalardan biridir. Kitab-ı Bahriye adlı denizcilik rehberi Osmanlı'nın en önemli coğrafya eserlerinden biridir. Haritacılığı ve denizcilik bilgisiyle dünya tarihine damga vurmuştur.
6: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
9: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
10: Reklam.
11: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
12: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
13: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
15: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
10: Reklam.
6: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Heyecan başladı. 2026 Dünya Kupası'nda 39 gün boyunca sürecek heyecan dün resmen başladı. Ev sahibi ülkelerden Meksika, kupanın açılış maçında Güney Afrika'yı 2-0 yenmeyi bildi. Aztekler taraftarı önünde A grubuna 3 puanla başladı. Seremoninin de hayli renkli anlara sahne olduğu ifade ediliyor. Meksika kültürünü yansıtan gösteriler ilk maçta dikkat çekerken özellikle Shakira'nın ve diğer sanatçıların konserleri de açılışın coşkusunu katladı. Hakem Sampiano'nun hakem kamerası da futbol severlerin dikkatinden kaçmamıştır. Sol kulağının üzerinde pozisyonları daha net görebilmek ve daha doğru kararlar verebilmek adına yerleştirilmiş o kulak üzerindeki kamerayı sanırım siz de gördünüz. Neyse, başarılar dileyelim. Bizim gözümüz ve gönlümüz millilerde. Milli takım teknik direktörü Montella grup aşamasında farklı, sonraki evrelerde farklı bir strateji uygulayacak. İtalyan teknik adam oyuncularına da sahada muhakkak soğukkanlı olmalarının önemine işaret etti. Maç baş planlamalar yapılıyor. Buna Avrupalılar step by step diyorlar efendim, adım adım. Türkiye olarak çok önemli oyunculardan kurulu bir takım olduğunu ve yıldızların her zaman güven verdiğini söyleyen Montella, önemli olanınsa takım oyununun gerekliliklerini sahada uygulamak olduğunu söylüyor. Grupta alınacak bir puanın dahi önemine vurgu yapan deneyimli teknik adam, grup aşamasıyla sonraki evreler arasında sahada farklı bir oyun stratejisinin uygulanması gerektiğine işaret ediyor. Biz de grubundayız. Biliyorsunuz ilk maçımız Avustralya ile 14 Haziran sabahı 7'de Türkiye saatiyle 7'de ki bugün ayın 12'si biz Avustralya ile açılış maçımızda olacağız. Turnuvanın değil de grubumuzun açılış maçında olacağız, öyle diyelim. Bizim açımızdan en azından. Sonra bir hafta sonra 20 Haziran'da Türkiye Paraguay maçı var. Bu kez bir saat daha önce yine Türkiye saatiyle 6'da olacak bu maç. Türkiye Amerika mücadelesi ki özel bir önem taşıdığını düşünüyorum. O maç da 26 Haziran'da olacak. Yine bir hafta sonrasında bu kez sabah saat 5'te oynanacak. İlk maçımıza biz kilitlenelim. Adım adım gidelim. Madem öyle step by step gidelim. Avustralya-Türkiye mücadelesi 14 Haziran pazar sabahında saat 7'de olacak. Bizim çocuklar Kanada'ya geçti. Milli futbol takımı 2026 Dünya Kupası D grubunda Avustralya ile Kanada'da yapacağı maç için Arizona'daki ana kamp merkezinden ayrıldı ve Vancouver'a geçti. 26 kişilik 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileyle Amerika'ya seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege ise kamptan ayrılan diğer isimler. Milli takım Avustralya karşılaşması için gittiği Kanada'daki ilk idmanını da yaptı sevgili dinleyiciler. Haberiniz olsun. Bugün sabah saat 5'te Türkiye saatiyle 5'te Güney Kore Çekya mücadelesi vardı. Daha evvel söylediğim gibi o mücadelede Beşiktaş forması giyen Ohunda golüyle Güney Kore kazandı. Çekya'yı Güney Kore 2-1 mağlup etti. Turnuvaya 3 puanla start verdi. Yine bugün B grubunda akşam saat 22'de Kanada ile Bosna Hersek mücadelesi var. Tabii ki biz Bosna tarafını destekleyeceğiz, tutacağız. En azından ben. Şimdi kulüpler tarafında işin devamına bir bakalım. Cimboma Coman, Galatasaray El Nassr'dan ayrılmaya sıcak bakan ünlü yıldız Kingsley Coman'ı takip ediyor. Cimbom'un Jesus'un vedası sonrasında El Nassr'dan ayrılmayı düşünen Coman için harekete geçtiği iddiaları var. Galatasaray yönetiminin Şampiyonlar Ligi'ne dönmek isteyen ve Leroy Sané ile iyi arkadaş olan 29 yaşındaki sol kanada teklif götüreceği söyleniyor. Öte yandan Cimbom, Monaco'da forma giyen ve yeni Zidane diye de tanımlanan Aklioce'yi gözüne kestirdi. 24 yaşındaki Fransız yıldız için de çalışmalar sürüyor. Peki Fenerbahçe'de kimler var? Sarı lacivertli kulüp Liverpool'dan ayrılan dünya ünlü ismi Muhammed Salah'ı istiyor. Fenerbahçe yönetimi Mısırlı futbolcu Salah için harekete geçti. Bonservisi elinde olan ünlü yıldızın Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı, Dünya Kupası bitene kadar geleceğinin netleşmesini istediği aktarılıyor. 33 yaşındaki sağ kanadın menajeriyle temaslar başlayacak. Muhammed Salah transferi Fenerbahçe için bitebilir mi? Kestirmesi zor ama Aykut Kocaman transferi bitti, yani o iş bitti. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi için artık geri sayımda. 61 yaşında deneyimli teknik direktör Aykut Kocaman görüşmelerin artık son aşamaya geldiği bugün ya da yarın bu ilanın kamuoyuna yapılması bekleniyor. Gelelim Beşiktaş'a. Beşiktaş'ta yeni teknik direktör Italiano'nun eski öğrencisi Melo'yu transfer listesine eklediği ileri sürülüyor. Bonservisi Juventus'ta olan 29 yaşındaki Brezilyalı orta saha için siyah beyazlı takımında görüşmeleri başlattığı gelen haberler arasında. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
9: Doğada ne varsa zevranı da.
10: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı.
12: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
13: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
14: Yoksa sorun değil.
13: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
12: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
15: Pilot garaj şoto ekspertiz.
8: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.

0: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 4-17 Haziran tarihleri arasında zeytinyağından salçaya, pirinçten toz şekere kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi
2: gelecek. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
3: Bir reklam.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
5: Reklam.
6: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
7: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
8: Doğru karar ustası Dynobil Auto Expertiz sunar.
9: Expertise, Dynobil'e.
10: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1/5. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
9: Ekspertise, Dynobil'e.
8: Doğru karar ustası, Dynobil Auto Expertiz sundu.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
12: Ekonomi dünyasındayız, beraber yürüyoruz, haberleri beraber özetliyoruz şimdi. Amerikan dolarının 46-25 bandında olduğunu söyleyelim öncelikle. Dolar 46-25'te, avro ise 53-57'lerde dolaşıyor. 53-57, İngiliz sterlini ise 62-08'de, 62-08. Borsa İstanbul 100 endeksi stabil sayılabilir, durağan sayılabilir. Dünle bugün arasında yaklaşık -1.37'lik fark var ve günü 13.743 ile tamamladı dün Borsa İstanbul 100 endeksi. Şimdi gelelim gram altına. O biraz toparlanma eğiliminde. Serbest piyasadaki satış değerini söylüyorum. Bir gram altının Türkçe karşılığı ya da Türk lirası karşılığı 6.371 lira. Bir gram altın eşittir 6.371 lira sevgili dinleyiciler. Çeyrek altının satışı 10.379 lira. Yarım altınsa 20.730 liralar civarından satılıyor. Haberiniz olsun. Ata altını ise 42.450'de. 42.450 lira seviyesinde. Gümüşün gramı 99.59, 100 liranın hemen altında. Brent petrol ise 90 dolara kadar düştü. 90 dolar 33 sent civarında.
11: Halkbank'ın katkılarıyla.
13: Önce halk, sonra bankayız,
12: dün merkez faizi sabit tuttu. Banka politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını %37'de sabit tuttu. Malum duyuruda yılın ilk aylarındaki yükselişin ardından enerji fiyatlarının da etkisiyle Nisan'da artan enflasyonun ana eğiliminin Mayıs'ta bir miktar gerilediği ve ilk çeyreğe ait verilerin iktisadi faaliyetini yavaşlamaya devam ettiğini gösterdiğini dillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi sabit tuttuğuna dair karardan da haberiniz olsun. Kişi başı 6 hat sınırı geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun uyarıları bunlar. Dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılan açık hat sorununu bitirecek yeni düzenlemeleri duyurdu Bakan Uraloğlu. 25 Haziran'da yürürlüğe girecek düzenlemeyle vatandaşların bilgisi dışında açılan hatların kapatılacağını vurguladı. Şimdi bazı ayrıntıları var, lütfen burayı dikkatle dinleyin. Elektronik teyidi yapılmayan eski tip kimlik, sürücü belgesi veya meslek kartlarıyla abonelik yapılamayacak. İşlemlerde sadece çipli kimlik kartıyla E-Devlet şifresiyle, biyometrik veriyle, yüz parmak izi taramasıyla ya da E-Pasaport'ta geçerli olacak. GSM işletmecileri her 3 ayda bir kontrol yapacak. Vefat veya şirket fesli gibi sebeplerle teyit edilemeyen sahipsiz abonelikler derhal kapatılacak. Artık bir Türk vatandaşı en fazla 6, yabancılar 3, turistlerse sadece 1 hat alabilecek. Şirketlere de ölçeklerine göre 200 ile 2000 hat arasında bir sınırlama getirildi. Mevcut sınırları aşan abonelere fazla hatları da ücretsiz devretmeleri veya iptal etmeleri için 6 ay süre tanınacak. Yabancı uyruklu kişilerin mevcut hatları da bu sürede yeniden doğrulanacak sevgili dinleyiciler. Kişi başı 6 hat sınırını yeniden hatırlatalım. Türkçesiyle ve özetiyle, özellikle dolandırıcılık ve yasa dışı faaliyetlerde kullanılan açık hat sorununu bitirmek istiyor devlet ve buna yönelik de tedbirler alıyor. İşte GSM, yani dolandırıcılık işinde iş sayılırsa tabii, ya da alanında, sorununda GSM ve telefonlar aktif olarak kullanılıyor. Başka yeni nesil suç organizasyonları da var, vasıtaları da var. Onu da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu. Vatandaşları tehdit eden yeni nesil suç örgütleri olarak tanımladığı yapılarla mücadelede kararlı olduklarını kaydetti. Onları eylem yapamaz ya da vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz, dedi.
3: Biz İçişleri Bakanlığı olarak vatandaşı son zamanlarda bizzat edip onların şikayetine sebebiyet veren yeni nesil suç örgütleri dediğimiz bu sokak eşkıyaları da diyebiliriz. Vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren oluşumlarla mücadele konusunda bir irade ortaya koyduk. Biz elimizden geldiği kadar bu yeni nesil suç çeteleriyle mücadele edeceğiz. Onları eylem yapamaz veya vatandaşı rahatsız edemez bir pozisyona, bir duruma getireceğiz. Bu konuda son derece kararlı olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Bu hizmet çıtasını daha iyi noktalara taşıyacağız.
12: Efendim, Halkbank davası bitiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Halkbank davasının düşürülmesi için müşterek imzalı dilekçe mahkemeye sunuldu. Fitch de, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch de bankanın notunu yükseltti. Yeri gelmişken söyleyelim. Birleşik Devletler'le olan münasebet işi bu noktaya kadar getirdi. O gerilimli dönemin geride kaldığı anlaşılıyor. Ne şartlarda ve hangi karşılıklı adımlarla, o henüz belli değil ama mesele bu noktada, haberiniz olsun. Şimdi diyor ki Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, eğer emekli maaşları için bir düzeltme, en düşük emekli maaşı için bir düzeltme isteniyorsa karar organı meclistir diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir diyor. Temmuz ayındaki en düşük emekli aylığı artış tartışmalarını topu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne atıyor. Meclis karar alırsa eğer uygularız diyen Bakan Şimşek, EYT'nin bütçeye toplam maliyetinin ise 1.8 trilyon liraya ulaştığına işaret ediyor. 1.8 trilyon lira. EYT'nin bütçe üzerindeki yükü. Toplantıda yüksek faiz oranları ve finansman erişim zorlukları meselesinin de ele alındığını kaydediyor haber kaynakları. Ekonominin en önemli gündem maddesi enflasyon tabii. Düşüş trendinin devam edeceğini, ancak küresel savaşların etkisiyle bu sürecin beklenenden daha yavaş ilerlediğini söylüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Gaz ve elektrik desteğinde yeni bir düzenleme olmasının şart olduğunu dillendiriyor. Şöyle diyor Bakan Şimşek: doğal gaz ve elektrikte devlet desteği uygulamasındaki sistemin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Faturaları %60 oranında sübvanse ediyoruz. Yani 100 liralık faturanın 60 lirasını biz karşılıyoruz. Bunun da değişmesi lazım. Maddi durumu iyi olanlarla da iyi olmayanların ayrılması lazım. Maddi durumu iyi olmayanlara daha fazla destekte olabiliriz. Ama herkes aynı oranda destek olmamalı. Bu konuda yasal düzenleme yapılmalı diyor Hazine ve Maliye Bakanı. Oradaki sübvansiyonun kaldırılmasını istiyor. Türkçesi bu. Yani mevcut desteğin devamından rahatsız, bunun bir bütçe açığına neden olduğu ya da büyük maliyete neden olduğunu düşünüyor. O insanların pozisyonlarına, mali durumuna bakılarak bu sübvansiyonun devam ettirilmesinin daha tutarlı, daha yerinde olduğunu düşünüyor Hazine ve Maliye Bakanı. Lakin emekli maaşı gerçeğine iş geldiğinde topu hemen üzerinden, omuzlarından atıyor ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne işaret ediyor. Benden çıkar, beni aşar dercesine. Peki devam edelim efendim haberlere. Bak sen şu şişe. Şişe şişe, işe değil. İstanbul Havalimanı Tasfiye İşletme Müdürlüğü'nde görev yapıyor 4 gümrük personeli. Depolardaki elektronik sigara, parfüm ve çeşitli ürünleri sistemin dışına çıkartarak şişe şişe sattıkları iddia ediliyor. Şüpheliler hakkında 5 yıl 7 aya kadar hapis cezası istendi. Bazı şüphelilerin tasfiye alanına sırt çantalarıyla girip çıktıkları, kutu içindeki parfüm, sigara ve farklı ürünleri alarak üzerlerinde veya çantalarında gizledikleri öne sürülüyor. Dosyada işlemlerin özellikle kör nokta olarak değerlendirilen alanlarda gerçekleştirildiği kaydediliyor. Yani kameraların olmadığı ya da kameraların çekemediği alanlarda. Biliyorlar tabii. Ürünlerin Türkiye'de bulunması gereken bandrol ve hologramları taşımadığı da ifade ediliyor. Şüpheli Selahattin Dinler, alkol şişesini kontrol amacıyla açtığını belirtiyor. Meraktan bir yudum aldım diyor. Fazla merak. İyi değil. Peki. CHP'li Bozbey ve adamları 2245 daireye çökmüş. Bursa'da rüşvet ve örgüt soruşturmasında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'li Mustafa Bozbey ve adamlarının ruhsat ve emsal değeri artışıyla rant sağlayarak 2245 gayrimenkule çöktüğü, bir müteahhitin ise 2 milyon lira rüşveti pasta kutusunda teslim ettiği ifade ediliyor. Tatlı seviyorlar efendim. Yani yemek sonrasında tatlıya kim hayır der dediniz ama o sizin bildiğiniz tatlılardan değil, bambaşka bir tatlı. Türkiye enerji ve ulaşımda kilit ülke, koridorları bağlayacak olan ülke. Bölgesel krizler Türkiye'yi ön plana çıkardı. Yakın dönemde hayata geçirilecek 3 kritik koridorun da kalbi Anadolu. Dünyada güç dengeleri değişiyor. Asya yükseliyor, enerji ve ulaşım koridorları yeniden şekilleniyor. Dönüşümün merkezinde yer alan Türkiye birbirinden stratejik hatlarla özellikle imzasını atarak konumunu güçlendiriyor. Orta koridor, tarihi İpek yolunun yeniden canlanmasını sağlayacak. Zengezur koridoru Türkiye'yi doğrudan Türk dünyasına bağlayacak. Kalkınma yolu Süveyş'e alternatif şekilde Orta Doğu'dan Avrupa'ya uzanan yeni bir lojistik omurga olacak. Yarım kalan Hicaz Demiryolu projesi 100 yıl sonra tamamlanacak ve Hürmüz Boğazı'na alternatif bir hatta dönüşecek. Stratejistler 2030'dan itibaren bu çok katmanlı koridorlar sisteminin Türkiye'yi daha da güçlendireceği konusunda hemfikir. Sultan Abdülhamit Han, cennet mekan Sultan Abdülhamit Han, 1900'lerin başında yani 20. yüzyılın başında inşa ettiği ancak İngilizler tarafından tahrip edilen Hicaz Demiryolu projesinin sadece bölgeye değil dünyaya fayda sağlayacağına işaret ediyor işin içerisindekiler. Yani rüyanın gerçek olacağına dair sinyaller var. İnşallah diyelim. Yani bu kadar kat'i habere istinaden söylüyorum. Söyleyemesek de, anlatamasak da niyetin bu olduğu gerçeğini söyleyebiliriz. Peki, ineklerden haberiniz var mı? İnekler. Dünyaca ünlü Aydın incirinin olgunlaşmasında hayati rol oynuyor erkek incirler ve Incirliova'da kurulan pazarlarda kilosu 500 liraya kadar alıcı buluyor o inekler. İçerideki sinekleriyle doğal tozlaşmayı sağlıyor. Yani doğal döllenmeyi sağlıyor. İneklerin kilosu 500 lira. Bir kez daha söyleyeyim. Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da incirin olgunlaşmasını sağlıyor. İnekler kilosu 500 liradan satılıyor sevgili dinleyiciler. İnek olarak da bilinen erkek incirler üreticiler tarafından bahçelerdeki dişi incir ağaçlarına asılıyor ve doğal döllenmenin gerçekleşmesi sağlanıyor. İneklerin içerisinde bulunan incir arıcığı olarak da bilinen küçük sinekler taşıdıkları polenlerle incirlerin döllenmesine katkı sunuyor. İncir üretiminin yoğun olarak yapıldığı ilçelerde kurulan inek pazarlarında sinek yoğunluğu yüksek olan kaliteli inekler üreticiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sabahın erken saat lerinde kurulan pazarlarda erkek incirler kilosu 400 ile 500 lira arasında satışa sunuluyor. Bilmediklerimizi ayağımızın altına koysak başımız göğe erecek. Hani onca ilmi, onca gerçeği bu kadar görmezden gelmek de hakikaten mümkün değil. Bunu da görmezden gelmeyin. Peki, yeni haber şu.
5: Son dakika haber.
12: Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenleniyor. Tekrar edelim. Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenleniyor. Yolsuzluk iddiaları kapsamlı bir operasyonu beraberinde getirdi. Soruşturma çerçevesinde Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da dahil olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. yolsuzluk iddiası. Silivri Belediyesi, Başkan Balcıoğlu da dahil olmak üzere belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Balcıoğlu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali Şube polisleri yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında şu dakikalarda arama yapıyor.
5: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
12: Peki, rüşvet tapularının evinden çıktığına dair haberi Gıda Haber paylaşmıştık ama benim alakam yok yani ilgim yok diyordu görevden alınan eski Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey. Onun paravan şirketleri üzerinden rüşvet olarak aldığı tapuların yatak odasında kendi şahsi bireysel yatak odasındaki çekmeceden çıktığı ifade ediliyor. Bozbey iddiaları benim hiçbir alakam yok diyerek reddediyordu. Bursa'da toplam 16 milyar liralık büyük rüşvet soruşturmasında iddianame tamamlandı. Savcılık paravan şirketler ve üçüncü şahıslar aracılığıyla alınan rüşvetlerin nasıl aklandığını delilleriyle ortaya koydu. Savcılık CHP'li Mustafa Bozbey'in yakınlarına ait Verev İnşaat, Seres Gayrimenkul gibi paravan şirketler üzerinden imar izinleri karşılığında müteahhitlerden alınan rüşvetlerin belgelerine ulaştı. Söz konusu şirketlerle hiçbir alakasının olmadığını söyleyen Bozbey'in yatak odasındaki çekmecede Seres üzerine kayıtlı tapular bulundu. Ayrıca rüşvet olarak alınacak 3 daire için önceden satış vaadi sözleşmesi yaptığı da ifade ediliyor. Müteahhitlerden alınan rüşvetler, rüşvetlerin belgeleri. Olur mu rüşvetin belgesi dediniz? Oluyor efendim. Eğer başka ayrıntıları da atlarsanız, peşi sırada her yere zıplarsanız bunun belgesi de oluyor. Peki. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını önce CIA Başkanı'na kulak verelim, sonra Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını paylaşırız. Eski CIA ajanı ve muhbir John Kriyaku, Güney Kıbrıs'ta son dönemde İbranice konuşmalara sık sık rastladığını, yani İsrail dilinde, Yahudi dilinde konuşmalara sık sık rastladığını söylüyor. Güney Kıbrıs'ta özellikle bu konuya dikkat çekiyor ve bir inşaat şirketinin adadaki eski bir Türk Kıbrıs köyünün %70'ini satın aldığını, burayı kapalı bir bölge haline getirdiğini söylüyor. Bunu eski CIA ajanı ve muhbir John Kriyaku söylüyor. Sevgili dinleyiciler, Güney Kıbrıs'a işaret ediyor ama Kuzey Kıbrıs'ta da başka formüllerle aynı işlevin devam ettirdiği biliniyor. Ayrıntı şöyle. Kriyaku, Rum kesiminde son dönemde İbranice konuşmalara sıkça rastladığını kaydediyor. İnşaat şirketinin adadaki eski bir Türk Kıbrıs köyünün %70'ini satın aldığını söylüyor. Aslen Yunan kökenli bir Amerikan vatandaşı olan ve daha önce Kuzey Kıbrıs'la ilgili değerlendirmeleriyle tepki çeken Kriyaku, bir video röportajda bu kez Güney Kıbrıs Rum kesimiyle İsraillerin ilgisine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a gittiğinde çokça İbranice konuşmaya tanık olduğunu söyleyen Kriyaku, özellikle adada sinagoglar yapıldığını, İsraillerin sürekli olarak emlak satınım alımı yaptığını savundu. Bu alımların sadece yazlık ya da kiralama amaçlı evler olmadığını söyleyen Kriyaku, İsrail destekli yatırımcıların tek seferde Limassol'a bağlı Paphos, yani Baf bölgesinde bir köy satın aldıklarını da söylüyor. Tek seferde bir köy satın aldıklarını. Buralar İsrailleri cezbetmek amacıyla büyük bir kumarhane inşa ediliyor ve yapılacak projeler neredeyse tamamı İsraillere satılıyor diyen Kriyaku, Güney Kıbrıs'ın Limassol kazasına bağlı terk edilmiş eski Türk Kıbrıs köyü olan Yer Ovası'nın da %70'ine kadar olan kısmının işte bu amaçla İsrailler, Yahudiler tarafından alındığını dillendiriyor. İsraillerin her ne kadar yalanlamış olsalar da İonya denizinde bir ada satın alma konusunda Yunanistan hükümetiyle görüşmeler yaptığını da söyleyen Kriyaku, yakın dönemde İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimine Siyonizm eğitimi verecek bir lise açmak amacıyla izin başvurusunda bulunduğunu da kaydediyor. Yunanistan'da pek çok kişinin Filistinlilerle dayanışma içinde olduğunu, yerel halkın son birkaç yılda yolcu gemilerinden İsraillerin inmemesi için gösteriler yaptığını söyleyen John Kriyaku, gerek Yunanistan gerekse de Rus yönetimine insan hakları hatırlatmasında bulundu. Sözü edilen eski adıyla Yer Ovası köyü, Kıbrıs Harekatı sonrası terk edilmeye başlanmıştı. Özellikle gençlerin büyük şehirlere yerleşmek istemesi sonrasında 90'larda neredeyse tamamen boşalmıştı yer ovası. Bir kilisenin de bulunduğu köy halen doğal güzellikleriyle İngilizlerden kalma tarihi köprüsüyle biliniyor. 2021-25 yıllar arasında İsrail vatandaşlarının Güney Kıbrıs'ta yaklaşık 4000 mülk satın alarak en önde gelen yabancı yatırımcı gruplarından biri haline geldiği dile getiriliyor. Larnaka'daki 1400, Pafos'ta 1200'den fazla mülk satıldığı da kaydediliyor. İsraillerin pandemiyle birlikte Güney Kıbrıs Rum kesimine gelmeye başladığı büyük oranda uzaktan çalışanların yanı sıra ülkedeki savaş ortamından kaçanların yerleştiği de ifade ediliyor. Rum kesiminde yaşayan İsraillerin sayısının 15 bini bulduğu da yine ekleniyor. Güney Kıbrıs'taki Yerovası köyünün neredeyse tamamı İsrailli şirketler tarafından satın alınmış ve tartışmalar geçtiğimiz hafta şiddetlenirken buranın tamamen yabancılara kapatıldığı yönünde de iddialar gündeme gelmişti. Yani İsrailli olmayanlara kapatıldığı yönünde tartışmalar. Söz konusu köyün muhtarı Rum basınına yaptığı açıklamada İsrailli bir gayrimenkul şirketinin köyün tamamına yakınını satın alarak burayı lüks bir tatil köyüne dönüştürmek için çalışmalara başladığını doğrularken köye girişin yasaklandığına ve toprakların tamamının satıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu söylüyordu ya da savunuyordu. Huzursuzluğun kaynağından bahsediyoruz. İsraillerin varlıklarından. Pekala yanı başımızda Kıbrıs'a da sıçramakta İsrailler, o net şekliyle anlaşılıyor. Ve bütün bu gelişmeler bizim burnumuzun dibinde oluyor. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye'ye karşı şansınız yok uyarısında bulundu. Fransa ile Rumların imzaladığı anlaşma için meşruiyeti yok diyen Milli Savunma Bakanlığı bölgedeki herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansının bulunmadığı gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz dedi. Öte yandan Deniz Kuvvetleri 18 bin personelle Akdeniz'de gerçekleştirdiği Deniz Kurdu 2 tatbikatında adeta gövde gösterisi yaptı.
14: Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını Deniz Kurdu tatbikatının yapıldığı noktalardan biri olan Antalya'da düzenledi. MSB kaynakları Doğu Akdeniz'de istikrarı bozmaya ve gerginliği artırmaya yönelik provokasyonu yakından takip edildiğini belirtti.
15: Kıbrıs'ta garantörlük sıfatı olmayan Fransa ile Güney Kıbrıs arasında imzalanan ve adadaki hassas dengeleri tek taraflı olarak değiştirmeyi amaçlayan Kıbrıs Türklerinin iradesini ve egemen eşit haklarını yok sayan söz konusu anlaşma 1960 Kıbrıs anlaşmalarına ve uluslararası hukuka aykırıdır.
14: Açıklamada hiçbir meşruiyete sahip olmayan ve sonuçları üzerine dikkatle düşünülmeyen bu ve benzer adımlar adanın güneyi için tehlikeli sonuçlar doğurabilecek niteliktedir uyarısı yapıldı. Bölgedeki hassas dengeleri göz ardı eden ve Türkiye ile KKTC'nin hak ve menfaatlerini hedef alan herhangi bir askeri ittifakın Türkiye'ye karşı başarı şansı bulunmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatıyoruz sözleriyle de Rum yönetimine sert tepkide bulunuldu. Türkiye'nin garantör ülke olarak dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya ve güvenliğini sağlamaya devam edeceğinin de altı çizildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmani tutumlara karşı en sert cevabı verme güç ve kararlılığındadır açıklaması yapıldı.
12: Fener Rum Patriği Bartolomus, Yunanistan'ın Türk azınlığa yönelik tutulumuyla alakalı ilginç bir çıkış yapmış. Bu Hürriyet gazetesinde ilk sayfada, hatta manşetten görülmüş. Azınlıklar siyasi hesapların rehinesi olmamalı demiş Bartolomus. Yunanistan'da Türk azınlığın milli güvenlik sorunu olarak görülmesini değerlendiriyor Patrik Bartolomus. Azınlıkların durumunun Türk-Yunan ilişkilerinin seyrine göre ele alınması adil değildir. Azınlıkları siyasi çekişmeli ve hesapların rehinesi haline getirmemek lazım. Bizler eşit muamele isteriz. Yunanistan'daki azınlığında bunu istediğine inanıyorum diyor. Türkiye'de son dönemde azınlıkların durumunda önemli iyileşmeler sağlandığını söyleyen Bartolomus, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sayesinde hayatımızı önemli ölçüde iyileştiren ve geçmişte maruz kalınan bazı haksızlıkları gideren adımlar dolayısıyla memnuniyetimi bir kez daha ifade etmek isterim. Erdoğan'a teşekkür ediyoruz diyor. Yunanistan hükümetine de, Türk hükümetine de mesajlar gönderiyor. Hürriyet'in Atina temsilcisi Duygu Leloğlu'na konuşmuş Patrik. Heybeliada Ruhban Okulu'nun çok yakın bir zamanda açılacağına dair beklentiler var. Rum azınlığın ya da bölgenin taleplerine hükümetin kulaklarını kapatmadığı anlaşılıyor. Türkiye'de aynı şeyi Yunanistan tarafında görmeyi canı gönülden isterdik ama bugüne değin bunu başarabilmiş değiliz. Sadece kağıt üzerinde geçiştirilen bir yaklaşıma uğruyoruz. Lakin ben gazetenin Atina temsilcisi olsaydım Mesela şunu sorardım Patrick Bartolomeus'a. Ekümenik iddianız devam ediyor mu? Yani Patrikhane'nin bağımsız olma iddiası, ekümeniklik iddiası devam ediyor mu? Bunu neden talep ediyorsunuz ve mevcut durumunuzda sizi rahatsız eden hangi sebepler var ki böyle bir iddianın arkasındasınız gibi sorular da sorardım. Sormamış tabii gazeteci arkadaşımız, ya da sormuş ama gazeteye haber olarak seçilmemiş. Böyle de olabiliyor. Bazen muhabirler haberi birçok açıdan hazırlayabiliyor. Birçok manşeti de çıkabiliyor haberin ama tek bir boyutuyla yer alabiliyor yayın organlarında. Böyle de olabilir. Günahını da almış olmayayım ama sorardım. En temel sebeplerden biri olarak ya da sorularımdan biri olarak sıralayabilirdim. Neyse, devam edelim efendim haberlerimize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz gazetelerde ağırlıklı olarak. Radyolarını henüz açan dostlar için bu haberi tekrar etmekte fayda var. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Kızılayı ödül törenindeydi. İsrail mevcut yönetim altında hem ham maddesi sadece kan ve gözyaşı olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür dedi. İsrail Başbakanı Bibi'ye, katil Bibi'ye mesaj gönderdi Erdoğan. Dinleyin.
16: İsrail mevcut yönetim altında ham maddesi sadece kan ve gözyaşı, sadece istikrarsızlık ve kaos olan bir fitne üretim fabrikasına dönüşmüştür. Kan kokusu almış köpek balığı misali coğrafyamıza saldıranlar eninde sonunda döktükleri kanın hesabını verecek, mazlumların arşı titreten ahı er veya geç zalimlerin yakasına yapışacaktır. Hitler'in yolundan gidenler unutmasınlar ki böyle devam ederlerse akıbetleri de tarihteki diğer zalimler gibi olacaktır. Netanyahu'nun başını çektiği Siyonist soygırım şebekesinin saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Kızılay'ımız bugüne kadar 26 bin tonu aşkın insani yardım malzemesini bölgeye ulaştırdı.
6: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
7: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
17: Vakıfbank Winov sunar.
18: Lehtar. Bono, çek, poliçe gibi ticari senetlerde söz konusu senetlerden fayda sağlayabilecek olan kişidir.
17: Vakıfbank Winov sundu.
19: Burası Radyo 7.
7: Radyo 7.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
20: Reklam.
21: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
22: Benim bankam İş, İş Bankası.
23: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: 10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
1: Aşkı kalbimin.
3: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: Hey sen, güne hazır mısın? Soru bu değil.
7: 13 vitamin, 10 mineral, ginseng ve koenzim küten ile tek tablette multi enerji.
6: Asıl günün enerjisi sana hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji, Orzaks'tan.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
4: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
3: Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
8: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
9: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
10: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
11: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
10: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
11: Mutlu akü bir numara.
12: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. Tuturk.
13: Lezzet arıyorsan
14: Festi.
13: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
14: buldum.
13: Opet'te bulacaksın.
15: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
17: Migros yemek.
16: Migros uygulamasında.
18: Bir reklam.
19: Altın herkesindir. Ama bilezik Koça

0: Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik var ama haftanın diğer günleriyle kıyaslandığında cuma sabah olmasına rağmen bir seviye aşağılarda bir yoğunluğumuz var. 7 seviyesinde bir yoğunluğumuz var diyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri yoğun akıcı olarak tanımlayalım ve seviye 5. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametini ise 8 seviyede yoğun olarak tanımlamak mümkün. O 8'leri devam ettirelim, yani yoğun arterleri E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na, Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na, TEM'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, E5'ten Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar yine durum aynı. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da yoğunluk devam ediyor. Ayrıca under parantez, Büyükdere Caddesi'nden Maslak'a kadar, Barbaros Bulvarı'na kadar, O3 üzerinde Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, ters istikamette Bayrampaşa'dan Mahmut Bey Batı Kavşağı'na kadar da trafikte yoğun akıcı seyir var. Demedi demeyin.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Yedi gün, yedi sabah.
1: Ankara gündemi.
0: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin ve günaydın.
3: Günaydın Mehmetcan, teşekkürler. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
0: Eksik olma. 12 Haziran Cuma sabahındayız ve planlı gündem için seni dinliyoruz.
3: Başkan Erdoğan'ın programıyla başlıyorum. Bugün İstanbul'da Selimiye Camii Şerifi'nin restorasyon sonrası yeniden ibadete açılışı ile yapımı tamamlanan tesis ve projelerin toplu açılış ve anahtar teslim törenine katılacak. Malum Selimiye Camii Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bir eser. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 4,5 yıllık bir sürecin sonunda restore edildi. Başta kubbe ve kurşun kaplamalar olmak üzere minare bakımı yapıldı, iç mekan kalem işleri yapıldı, ahşap ve çin onarımı gerçekleştirildi. Mimar Sinan'ın vizyonuna ve uluslararası koruma ilkelerine bağlı kalınarak yapımın yaklaşık 200 yıllık tarih dokusu da muhafaza edilmiş oldu. Bugün Başkan Erdoğan tarafından da resmi açılışı gerçekleşmiş olacak. Ankara'da ise CHP'de gözler, CHP'de taktik savaşları devam ediyor. Malum MYK önce 9 vekili ihraç etme kararı almıştı. Ardından parti meclisi toplantısı öncesinde Özel'e yakın 27 isim toplantıya saatler kala istifa etti. Özel ekibi çoğunluk düştü, olağanüstü kurultaya gidilmeli derken genel merkezse mahkeme kararına göre 5 kişi kalsa da parti meclisinin çalışmaya devam edeceğini ifade etti. Özgür Özel'den dün akşam dikkat çeken bir açıklama geldi. Kıyamet senaryosuna hazır olduklarını ifade etti. Bugün gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nda olacak. Merkez Yönetim Kurulu'nu topluyor. Yeni ihraçların yolda olduğu kulislerde, özellikle CHP kulislerinde konuşuluyor. MYK'da yeni ihraç talebine ilişkin karar alınabilecek deniliyor. Kulislerde ilk ihraç listesinde Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 16 ismin yer aldığı, sayının daha sonra 9'a düşüldüğü konuşuluyor. Sıradaki isimler arasında ise görevden uzaklaştırılan belediye başkanları var. Bunlar Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın disipline sevk edileceği gelen bilgiler arasında. Ayrıca milletvekilleri Adnan Beker, Cemal Enginyurt, Mahmut Tanal, Gökhan Zöybek gibi isimler de kulislerde konuşuluyor. Dediğim gibi saat 14'te toplanacak CHP MYK Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda. İlerleyen saatlerde bunlar gerçekleşecek mi birlikte göreceğiz. Ankara gündeminden son başlığımız gümrüklerle ilgili olacak. Ticaret Bakanlığı az önce bir açıklama yaptı. Gümrük muhafaza ekiplerince uyuşturucu kaçaklarıyla mücadele kapsamında yürütülen etkin, kararlı ve kesintisiz çalışmanın neticesinde Edirne İpsala gümrük kapısında bir operasyon gerçekleştirildi. Piyasa değeri 3 milyar liranın üzerinde olan 1 ton üzerinde uyuşturucu maddenin ele geçirildiği kaydedildi. Adli soruşturmanın da devam ettiği vurgulandı. Evet Mehmetcan, cuma gündeminden öne çıkan satır başları özetle böyle, söz yeniden sizde.
0: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
2: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faiz oranını %37'de sabit tuttu. Merkez Bankası rezervleri 159,4 milyar dolar oldu. Avrupa Merkez Bankası politika faizini 25 bas puan artırdı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
0: Eskişehir'de yaşıyor 70 yaşındaki Gülcan abla, Gülcan Öz.

0: Özgür'ü telefonla aradı bazı kişiler, parantez içinde dolandırıcılar sevgili dinleyiciler. Kendilerini MİT personeli diyerek tanıttılar ve kimliğinin FETÖ tarafından kullanıldığını söylediler Gülcan Özgür'e. O da panikledi. Kandırılıp yönlendirilen kadın kuyumcuya gitti. 1 milyon 350 bin lira değerindeki altınlarını kuyumcuya bozdurdu. Kuyumcu uyanık. Genç delikanlı Muhammed Gül hemen polise haber verdi. Şüphelendi çünkü kuyumcu ve kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Muhammed Gül dikkati sayesinde kadının dolandırılmaktan kurtulduğunu söylüyor. Kadın durumdan çok memnun her şeye rağmen. Sonuç onun lehine. Sizi telefonla ne Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan, ne mahkemeden, savcılıktan, ne karakoldan, doğrudan polis tarafından arayıp sizin ziynetlerinizle ilgili soru sorulamaz. Kimlik bilgilerinizle ilgili soru sorulamaz. Kapınıza gelinirse elinde bir resmi evrak ile beraber kontroller yapıldıktan sonra polisle muhatap olunabilir pekala. Ama gönderilen elemana ziynetler teslim edilemez. Parkta bahçede verilemez yahut bir çöp konteynerinin kenarına bırakılamaz. Tipik dolandırıcı taktiği olarak yıllardır maalesef süre geliyor. Haberler böyle. Kuyumcuya teşekkürler. Muhammed Gül'e çok teşekkürler. Peki efendim, şimdi polis dur dedi, ters yöne girdi, polisten kaçmaya çalıştı, kaçamadı tabii. 503.965 lira ceza ve kural ihlali yapmadan önce düşünecektin uyarısıyla karşılaştı. Şimdi avcılar da dur ihtarına uymayıp da kaçan sürücüyle polisin arasındaki o anları, o diyalog anlarını radyolarınıza getirelim.
1: Ters yöne giriyorsun, ard ardına şerit değiştiriyorsun güzel abi. Yolda çoluk çocuk var ya.
2: Gelin ha, burası ters yol.
3: Ters, geri geri gittin. Buradan görüyor musun seni? Herkes seni şikayet ediyor. O yüzden geldik zaten abi.
2: Ne kadar ödüyorsun?
1: Senin cezan çok fazla abi.
2: Nasıl ödüyorsun? Nasıl ödeyeceğim peki ben?
1: Abi kural ihlali yapmadan önce düşeceksin onu. Ehliyetin olsa gelirdin, meramını anlatırdın.
4: 190 bin lira yaptım.
5: Duru ihtarına uymamanın cezası 200 bin lira diye hiç söylemediler mi? Görmedin mi?
6: Rahat oldum, bu hafta.
5: Ehliyetin içerideyken araç kullanmanın cezası 200 bin lira diye hiç mi söyleyen eden olmadı sana, bir akıl veren olmadı. Zaten ikisi 400 bin Türk lirası yapıyor ceza.
0: Sürücü, otomobil sahibi MK polis uygulama noktasını gördü, ters yöne girdi, kaçmaya çalıştı. Durumu tabii hemen fark etti polis ekipleri. Otomobille kaçan şahsı takibi aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ters yöne girmekten toplamda 503.965 lira ceza kesildi. Aracı da 120 gün süreyle trafikten men edildi. Diyaloğu da duydunuz, kural ihlali yapmadan önce düşünecektin diyor. Polis memurları kaçan şahsın yediği 503.965 lira maddi cezayla beraber diyalog böylece sürüyor. İnanılmaz. Silivri Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye başkanı dahil olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltında olduğu bilgisi var. Operasyonun gerekçesi yolsuzluk. Evet, yolsuzluk. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil olmak üzere belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Balcıoğlu sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali Şube polisleri yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında belediye binasında arama yapıyor. Bazılarına bakılırsa bu sadece siyasi, yani bu tip davaların ya da operasyonların tümü siyasi ama genelleme yaparak meseleyi siyasi diyerek bir kenara atmak, tüm suçlamaları, ifadeleri, iddiaları, itirafçıları, ad ve soyadlarıyla belli şirket kaşelerinin, belgelerinin, görüntülerinin, kayıtlarının yok olduğunu farz etmek de insanın aklı evvel oluşuyla belki izah edilebilir. Hani söyleyebileceklerimizi böylece sınırlandırmış olalım, anlatmış olalım. Yani kabul edilesi bir durum değil bu. CHP'deki iç savaş karşılıklı hamlelerle sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in 9 kurmayı için ihraç kılıcı çekmişti. Özgür Özel'in karşı hamlesi parti meclisi toplantısı öncesinde geldi. Özel'le birlikte hareket eden 28 üye topluca istifa etti. İstifalarla parti meclisinin düştüğünü ileri süren Özelciler olağanüstü kurultayın toplanmasını istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise aynı fikirde değil.
7: Partideki mevcut tüm görevlerinden de uzaklaştırılmasına an itibariyle karar verilmiş bulunuyor.
8: Şu ana kadar noter marifetiyle 28 ismin istifasını aldık. Bu saatten sonra kurultayın toplanmaması suçtur. Orada kalan arkadaşlar bunda ısrar ederse aynı zamanda usulsüz görev üstlenme suçunu işlemiş olurlar.
7: Arkadaşlarımız istifalarını 36. bölge adliye mahkemesine sunmaları gerekiyor. Parti meclisi görevine devam ediyor ve parti meclisi katılanların salt çoğunluğuyla karar almaya devam edecek önümüzdeki dönem.
6: Bu tartışmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi asla tarafı değildir, olamaz, olmayacaktır.
0: Yarın LGS var. 1 milyondan fazla öğrenci yarın liselere geçiş sınavına girecek. Birinci oturum sabah saat 9.30'da başlayacak. İkinci oturumsa 11.30'da başlayacak. Adayların en geç sabah 9'da sınava girecekleri okulda olmaları gerekiyor. Yani sınavın başlama saatinden en geç yarım saat önce okulda bulunmaları gerekiyor. Tabii son uyarılar da var. Dikkat edilmesi gerekenler de var. Adayların kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirme işlemlerini zamanında yapabilmeleri için en geç sabah saat 9'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları gerekiyor. Sınava girişte fotoğraflı sınav giriş belgesiyle geçerli kimlik belgesinin yanlarında olması şart. Geçerli kimlik belgesi ve onaylı sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacak. Ayrıca adayların yanlarında en az 2 adet koyu silah kurşun kalem, siyah kurşun kalem, leke bırakmayan yumuşak silgi ve kalem tıraş bulundurmaları da gerekiyor. Diğer yandan cep telefonu, akıllı saat, kulaklık, telsiz, kamera özelliği bulunan cihazlar, tablet, bilgisayar, hesap makinesi, her türlü elektronik cihaz sınav salonunda biliyorsunuz alınmıyor. Ayrıca kitap, defter, not kağıdı, sözlük, cetvel, pergel, benzeri materyallerin de sınav sırasında bulundurulması yasak. 45 dakikalık molayı iyi kullanmak lazım. Sınav aralarında gerçekleştirilen mola süreci adayın ikinci oturuma zihinsel ve duygusal olarak hazırlanması anlamına geliyor. Bu süreçte aileler sınava giren çocuklar arasında kurulacak iletişimin içeriği adayın kaygı düzeyini doğrudan etkileyebilir. Bu nedenle sınavın içeriğine yönelik konuşmalar yerine duygu odaklı iletişim tercih edilmeli diyor Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nurten Sargın. Eğitim uzmanı Onur Soğuksa 5 öneride bulunuyor. 1. Sınavın ilk dakikaları düşünüldüğünde çok daha belirleyicidir. Kitapçığı elinize alır almaz hemen sorulara yüklenmek yerine birkaç saniye durun, nefesinizi düzenleyin ve sınava nasıl başladığınız tüm sınavın temposunu doğrudan etkileyecektir, bunu bilin. 2. Öğrencilerin en sık yaptığı hatalardan biri zor sorulara gereğinden fazla takılmak. Hem zaman kaybına yol açıyor bu, hem de motivasyonu düşürüyor. Önce yapabileceğiniz soruları çözün. Zor sorulara sonra dönmek her zaman daha sağlıklıdır. 3. Zamanı doğru planlamazsanız eğer bildiğiniz soruları bile yetiştiremeyebilirsiniz. Bu yüzden sınav boyunca süreyi sürekli kontrol etmek çok önemli. 4. Sınav salonunda mutlaka dikkatinizi dağıtabilecek unsurlar olacaktır. Önemli olan bu anlarda paniklemek yerine odağınızı yeniden soruya yönlendirebilmek. Kısa nefes egzersizleri, gözünüzü birkaç saniyeliğine kapatıp yeniden odaklanmak gibi küçük teknikler de sizi hızlıca toparlayacaktır. 5. Sınavın son dakikalarını boş geçirmek büyük bir hata olur. Bu süreyi mutlaka kontrol için kullanın. Özellikle optik forma yaptığınız kodlamaları tek tek gözden geçirin diyor. Bu da Onur Soğuk'un, eğitim uzmanının tavsiyeleri. Şimdi YKS'de yeni uygulama var, ondan da haberiniz olsun. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından 20-21 Haziran'da uygulanacak Yükseköğretim Kurumları sınavı YKS giriş belgeleri erişimi açıldı. Edinilen bilgiye göre ÖSYM sınav yerleştirme ve algoritmalarında bir değişikliğe gitti. Son 3 yıldır temel yeterlilik testi TYT ve alan yeterlilik testlerinde AYT'de büyük ölçüde aynı okul binalarında ve çoğu zamanda aynı sınıflarda sınava giren adaylar bu yıl her oturum için farklı salonlara yönlendirilecek. Hatta bazı bölgelerde farklı binalarda kullanıldı. İki oturum için aynı okul binasına yerleştirilen adaylarınsa farklı sınıflarda sınava girecekleri belirtiliyor. Böylece hiçbir aday her iki oturumda da aynı sınıfta sınava giremeyecek. ÖSYM tarafından değişikliğin gerekçesine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak uygulamanın sınav güvenliğine dair bir önlem olabileceği iddia ediliyor. Diğer yandan ÖSYM kaynaklarından edinilen bilgiye göre önümüzdeki yıl uygulamanın nasıl ilerleyeceğine dair alınmış bir kararsa henüz yok. Ara tatille ilgili kararınsa var olduğuna işaret ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2026-27 eğitim öğretim yılında ara tatil uygulamasının devam edeceğini açıkladı sevgili dinleyiciler. Yeni akademik takvimin kısa süre içerisinde yayımlanacağını söyledi Milli Eğitim Bakanı. Önümüzdeki yıl birinci yarı yılda ara tatil yapacağız. İkinci yarı yıldaki ara tatil dönemi ise Ramazan bayramında olduğu haftaya denk geliyor dedi. Bakanlık kaynakları önümüzdeki yıl ara tatillerden birinin bayrama denk geleceğini edileceği için ara tatil uygulamasının devam edeceğini, ara tatillerin durumu ile ilgili alınmış bir karar olmadığını söylüyor. Bu sınav takvimiyle beraber eğitim öğretim yılının akademik takvimini de Haziran ayının sonuna kadar sürdürme ısrarından vazgeçsek çok iyi olur. Zira gençleri, çocukları okulda tutabilmek hiç kolay iş değil. Sınavlar tamamlanıyor, hava aşırı ısınıyor, çocuklar enerjik. Onları yerli yerinde tutmak hiç kolay olmuyor. Enerjilerini sabitlemek hiç kolay olmuyor. Ne öğretmenler açısından, ne okul idaresi açısından, ne de bizatihi öğrencilerin kendisi açısından. Başka şeylere sarıyorlar tabiri caizse. Enerji deyince, Rusya'da nükleer santraller konusunda eğitim aldı Türk mühendisler, Türkiye'nin yerli ve milli enerji santrali Akkuyu'da ilk jenerasyon olarak görev yapıyor. Santralde bilgi birikimlerini uygulama fırsatı buluyor sevgili dinleyiciler. Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin %10'unu tek başına karşılayacak olan o santralde, Akkuyu Nükleer Santrali'nde işletme personeli yetiştirme eğitim programı çerçevesinde Rusya'daki üniversitelerde eğitimlerini tamamlayan 300'den fazla Türk mühendis görev alıyor. Santralin farklı birimlerinde mesai harcayan mühendisler, Türkiye'yi nükleer enerji yarışına dahil edecek projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu söylüyor. Programa katılan 131 gencin eğitimi ise Rusya'da halen devam ediyor. Yakıt sızdırmazlığı kontrol sistemi baş uzmanı Ege Mert, Rusya'da 6,5 yıl eğitim aldığı süreçte iyi bir mühendislik kimliği kazandığını söylüyor. Ege Mert, ben büyük gurur yaşıyorum, ülkemiz çok daha başarılı yerlere gelecektir diyor. Kimyasal analiz uzmanı Pakize Ayşe Cihal ise, suyun fiziksel ve kimyasal parametrelerinin uluslararası standartlarca belirlenen aralıklarla olduğundan emin oluyoruz diyor. Genç, yepyeni ve nükleer konusunda eğitimli bir jenerasyon, Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılamak üzere yeni nükleer santralin inşasında görev alıyor ve nükleer santralin tam kapasiteyle devreye girmesi halinde Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacağına işaret ediliyor ki bu enerjimizin hala %90'ının başka kaynaklardan ya da dış satımdan karşılanmak zorunda olduğu gerçeği anlamına geliyor. Bizim yeniden nükleeri planlamamız icap ediyor. Yatırımlarla, santrallerle, başka yöntemlerle. Saat 8.55. Acaba Meteoroloji Genel Müdürlüğü ne diyor? Sıcaklar sürüyor mu? Balkanlardan serin hava geliyor mu? Son raporu Furkan Bayraktar paylaşıyor.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
10: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 34, Bursa 31, İzmir az bulutlu 32, Denizli 33, Afyonkarahisar 29, Antalya parçalı bulutlu 28 derece, Adana 30, Hatay 27, Ankara parçalı bulutlu 29, Konya 30, Sivas 26, Bolu 28, Samsun parçalı bulutlu 26, Trabzon 23 derece, Erzurum sağanak yağışlı 22, Malatya 31, Kars 20, Diyarbakır 35, Mardin 32, Şanlıurfa açık 36 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 42, Bakü 28, Londra 21, Pekin 30 derece.
9: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında sokak eşkıyaları dediğimiz vatandaşı tehdit eden, onları hayatından bezdiren yeni nesil suç çetelerini eylem yapamaz ya da vatandaşı rahatsız edemez bir hale getireceğiz dedi. Milli Eğitim İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin açıklamaları dikkat çekici. 100 günde 50 bin operasyonla birlikte suç çetelerini yok edeceklerini söylüyor. Binlerce operasyonunda hali hazırda sürdüğüne işaret ederek. Ama bize tanınan süre bitti. Operasyonlar sürerken bize tanınan süre nihayete erdi. Kısmet olursa yeni haftada yeniden buluşalım niyetindeyiz. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
9: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjavit Focus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu. Arjavit, Arjavit, hep ileri
11: git. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
12: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
11: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
13: Burası Radyo 7.
14: Radyo 7.
15: Reklam.
16: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar, şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
17: uzmanı. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
18: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
19: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
20: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
21: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
22: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
23: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
15: Reklam.
24: Radyo 7.
25: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale kilit.
7: Pilot garaj shopu ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Pilot garaj shopu ekspertiz.
10: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
11: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
12: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
13: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
14: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
15: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
14: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
15: Mutlu Akü bir numara.
16: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
17: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
18: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
19: Migros Yemek.
18: Migros uygulamasında.
1: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
20: Bir reklam.
21: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: Reklam.

Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli dinleyenler. Burası Radyo 7 ve ben Erkan Koç. İstanbul Merkez Stüdyomuzda yerimi aldım. Harika bir repertuarla 11'e kadar yanınızdayım. Hoş geldiniz.

Sabahın bu dakikalarına yakışacak iki Karadeniz ezgisiyle programı açmak istedim. Güzel de oldu bence, ne dersiniz? Türkiye'nin en iyi Türkçe müzik radyosunda Radyo 7'desiniz.

Uzun zamandır yoklama almadığımı fark ettim. O zaman bugün kimler nerelerde dinliyor? Onu görmek isterim. Adınızı ve hangi şehirde dinlediğinizi yazacaksınız. Ben de isminizi anons ederek size güzel bir şarkıyla selam göndereceğim. Şarkıyı bir başkasına armağan etmek yok. Sadece sıradaki şarkı senin için olacak. Hadi bakalım sesimi duyan dostlar. Yoklamaya katıl sen de. Bakalım bahtına, şansına hangi şarkı gelecek? Bunu öğrenmek istiyorsan eğer Instagram'dan Erkan Onur Koç. Beni kolayca bulabilirsin. Instagram'da Erkan Onur Koç. Az önce stüdyodan bir fotoğrafımı paylaştım. Son paylaştığım görselin altına sadece kendi adınızı ve şehrinizi yazıyorsunuz. İsim, şehir. Başka bir şey yazmayın.

Radyo 7 Türkiye'nin her yerinde diye boşa söylemiyoruz. İşte şimdi bunun kanıtları gelsin bakalım. Adana Karataş'tan Terzi Ali. Kahramanmaraş Andırın'dan Ayhan Güngör. Ankara'dan Saadettin Yiğit. Samsun'dan Zeynep. Sinop'tan Hakkı. Denizli'den Sezgin. Çorum'dan Emre. Balıkesir Şenay. Kırıkkale'den Emrah. Osmaniye'den Ümmühan. Almanya'dan Erkan. Bekir Malatya'dan. Bursa'dan Ramiz. Yozgat Sorgun Mehmet. Ve Denizli'den Azize. Her biriniz ayrı ayrı selam olsun. Bugün o zaman sıradaki şarkı sana gelsin bölümü olacak. Siz bana adınızı yazacaksınız. Ben de isminizi anons ederek güzel bir eseri göndereceğim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Cahit Arf, Türkiye'nin en önemli matematikçilerinden biridir. Arf sabiti ve arf halkaları gibi kavramları matematik dünyasına kazandırdı. TÜBİTAK'ın kurucularından olup bilimsel gelişmelere büyük katkı sağladı. Matematiğe adanmış hayatı ve buluşlarıyla dünya çapında tanınan bir bilim insanıdır. Portresi 10 liralık banknotların üzerinde yer almaktadır.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
5: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
1: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
4: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
5: Tek aşkı kalbimin.
6: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. 1000 kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderin. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitini
8: EDM'ye bırakın.

0: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı seveceğim.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
3: Bir daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Bugün yoklama alıyoruz. Bakalım kimler biz buradayız. Güne Radyo 7 ile Erkan'la Çok Canlı ile başladık demişler. Ve bu şarkımız kimler için? Bursa Orhan Elinden Selvin. Manisa Şehzadelerden Süleyman. Mersin'den Hatice Delertaş. Bursa'dan Fatma. Alanya'dan Tuğba. Isparta Uluborlu'dan Ganime. Balıkesir Hüseyin Tekin.

Sanki sevecekmiş gibisin, bir Orhan Gencebay şarkısıydı. Hiç ara vermiyorum. Hemen bir diğer şarkımız gelsin. Kimler için? Almanya'dan Fahrettin, Konya Ilgın'dan Kezban, Bursa Orhan Elinden Elçin, Rukiye Almanya'dan, Şanlıurfa'dan Kezban, Sakarya'dan Sibel, Malatya'dan Mehmet Şener, Ankara Keçiören'den Filiz, Konya'dan Ayhan ve Süheyla Hatay'dan.

Yazın en iyilerini bu programda duyuyorsunuz. Şimdi türkü tadında nefis eserler var sırada. İlki Musa Eroğlu'ndan gelecek, söz ve müzik Oğuz Aksaç'a ait. Harika bir eser.

sayfayı şöyle bir yeniledim. Kimlere armağan edeceğiz? Antalya'dan Özlem, Tekirdağ'dan Coşkun, Şeyma Antalya Kepez'den, Tekirdağ'dan Şükran, Samsun'dan Kadir Kaya, Ankara'dan Hikmet, İzmir'den Füsun, Ankara'dan Gönül, İzmir Ayhan Kurter, Bolu Gerede'den Nevzat, Edirne'den Münesser, Konya Akşehir'den Hüseyin, Kahramanmaraş'tan Recep.

0: gideceksin.
1: Konya'dan Derya, Kahramanmaraş'tan Yalçın, İzmir'den Yeliz, Bursa'dan Hasan, Burdur Tefenli'den Baysan, Aksaray'dan Elif, Balıkesir'den Serpil, Van'dan Azmi, İskenderun'dan Zeynep, Osmaniye'den Ayfer, Gaziantep'ten Ömer, Bursa İnegöl'den Baran, Ankara'dan Ebru ve Afyon'dan Şahin.

Elazığ'dan Nazan, Ünye'den Aynur, Ankara'dan Recep, Kayseri'den Nuriye, Bursa'dan Yunus, Kastamonu'dan Murat, Eskişehir Nurten, Malatya'dan Şevkiye, Ilgaz'dan Eyüp ve İsmail Gaziantep'ten.

Almanya'dan Mehmet, Aksaray'dan Nedim, İstanbul'dan Ümit, Kasımpaşa'dan Kadir, İstanbul'dan benim sevgili kardeşim Hakan Erken, Almanya'dan Süheyla, Dumlupınar, Kütahya'dan Mustafa, Ankara'dan Murat, Sakarya'dan Bahri. Eseri şöyle bir başa alayım, birkaç isim daha okuyacağım çünkü katılımlarınız o kadar yoğun ki teşekkür ediyorum. Kırıkkale, Kırklareli, Baba Eskiden, Damla, İstanbul'dan Saim, yine İstanbul'dan Havva, Denizli'den Yeşim, Sancaktepe'den Emine ve Malatya'dan Sevinç. Bu şarkı da sizler için. Sanki

Programda ilk saatimizi geride bıraktık. Önümüzde yaklaşık bir saat daha var. Bugün yoklama alıyorum. Siz bana adınızı yazıyorsunuz. Ben de güzel bir eseri adınızı söyleyerek armağan ediyorum. Ben de yazmak istiyorum ama nereden yazacağım bilmiyorum diyenlere az sonra söyleyeceğim. Ama öncesinde bu şarkımız kimler için onu bir söyleyeyim. Çanakkale Ayvacık'tan Aykut, Konya Ereğli'den Bircan, İzmir Bornova'dan Nilgün, Hollanda'dan Sibel, Karaman'dan Nuray, İstanbul Şişli'den Ayşegül, Ankara'dan Elif, Gaziantep'ten Sevgi, Sivas'tan Seda, Uşak'tan Sema, Kayseri'ye geçiyoruz. Kim yazıyor bize Kayseri'den? Menekşe. Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, İskenderun'dan Mustafa ve Aydın Söke'den Şule. Müslüm Gürses söyleyecek, sende kalmış diyecek. Ve ben de yazmak istiyorum, bana da bir eser gönder diyenler. Instagram'dan Erkan Onur Koç. Hemen beni Instagram'da buluyorsun, Erkan Onur Koç. Ve paylaştığım son fotoğrafın altına sadece kendi adınızı ve şehrinizi yazıyorsunuz. O kadar.

Müslüm Gürses'in hemen ardından yeni bir başka usta yorumcu programda sırayı alacak. Kamuran Akkor'dan dinleteceğim şarkı geldi bile kimler için? Denizli'den Yunis, Manisa'dan Yeşim, Şerefli Koçhisar'dan Rabia, Konya'dan Huzeyfe, İstanbul'dan Nuran, İtalya'dan Hasan, İzmir'den Ahmetcan, Eskişehir'den Hülya, Aydın Buharkent'ten Ömer, Konya'dan Ayşe, Sakarya'dan Yasemin, İzmir'den Şehnaz, Çorum'dan Mualla, Ankara'dan Zeynep ve Karaman'dan Sebahat.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
2: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1 milyon 389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Şöyle sabah sabah vitamin niyetine bir tutam Neşet Ertaş türküsü gelsin ve kimler için olacak hemen onu da söyleyeceğim. Samsun Çarşamba'dan Nuray, Antalya'dan Mesut, Mersin'den Dursun, İzmir'den Murat, Bursa'dan Nasuh, Osmaniye'den Hatice, Kocaeli'nden Adnan, Mersin'den Yusuf, Gölcük'ten Nurten, Ordu'dan Ümit, Şanlıurfa'dan Yazgül, Erzincan'dan Ferhat ve Kamer.

0: Neredesin?
1: Antalya Kepez'den Ayşe, Gaziantep'ten Ali, Kocaeli'nden Fatoş, Edirne'den Gürol, Gaziantep'ten Ela, Belçika'dan Huriye, Antalya'dan Adem, Elazığ'dan Zafer, Antalya Gazipaşa'dan Hülya, Bursa'dan Şükran, Gaziantep'ten Taner, Bursa Yıldırım'dan Fatih, Belçika'dan Yasin, Kayseri'den Merve, İzmir Karabağlar'dan Ayşe ve Kütahya'dan Mustafa.

Mersin Çamlıyayla'dan Mehmet Ali, Van'dan Meryem, Osmaniye'den Asya, Gaziantep'ten Zeynep Ada, Ankara'dan Gül, Keçiören'den İrfan, Adana'dan Tuğba, Ankara Çankaya'dan Şükran, Samsun Bafra'dan Ahmet, Aksaray'dan Ebru, Erzurum'dan Fatma, Nurhan İzmir'den, Antalya Kumluca'dan Gülcan, Aksaray'dan Mine, Bursa'dan Gülay, Çanakkale Ezine'den Hasibe, Bolu'dan Ayşegül, Van'dan Özge, selam olsun sana da. Emrah, Fransa Lyon'dan, Kahramanmaraş'tan Musa ve Erhan, Kahramanmaraş'tan.

0: çektim.
1: Biraz türküler, biraz şarkılar. En iyiler Radyo 7'de bu programda. Şimdi türkülerden şarkılara geçelim ve Cengiz Kurtoğlu'ndan dinleteceğim eser kimler için? Almanya Berlin'den Arife, Ankara'dan Selma, Danimarka Kopenhag'dan Mustafa, Samsun İlk Adım'dan İsmail, Akşehir'den Şahan, Adana'dan Mustafa Çelik, Denizli'den Habibe, Eskişehir'den Enes, Karaman'dan Pınar, Ankara Pursaklar'dan Muhammed.

Oklama alıyorum, biz buradayız diyenler bana ulaşıyor ve adlarını yazıyor. Ben de güzel bir eseri isimlerini söyleyerek armağan ediyorum. Antalya'dan Fatma, Ankara'dan Halit, Samsun'dan Ömer, Kütahya Gediz'den Belkıs, Ankara'dan Gonca, Çankırı'dan Ilgaz'dan. İsim ne, ismini yazmamış. Ankara Çubuk'tan Şaziye, Kırıkkale'den Sevda, Konya Ilgın'dan Erkan ve Denizli'den Melek.

İstanbul'dan Hüseyin, Adana'dan Gürhan, Kocaeli'nden Resul, Alanya'dan Safiye, Kütahya'dan Alparslan, Kars'tan Büşra, Kahramanmaraş'tan Melisa, Denizli Acıpayam'dan Hasan, Elazığ'dan Burcu, Almanya Augsburg'dan Hülya ve

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Hem de harika bir türküyle devam ediyor. Kimler için bu türkümüz? İstanbul Ümraniye'den Birgül, Kars'tan Ayhan, Denizli'den Fatma, İstanbul Esenyurt'tan Selma, Ankara Sincan'dan Burcu, Afyon Sinanpaşa'dan Hüseyin, İzmir Bayraklı'dan Kenan, Osmaniye'den Derya, Antalya'dan Naciye, Ankara Çubuk'tan İhsan, Lyon'dan Emrah, Mersin'den Zeliha, Samsun'dan Serpil ve Akşehir'den Halise.

Hiç ara vermeyeceğim. Hemen peşine öyle güzel bir türkü daha gelecek ki. Hemen armağan edelim. Antalya Muratpaşa'dan Bahar, Ankara'dan Hacer, Konya'dan Muhammed. Gaziantep'ten Naciye, Malatya'dan Arzu, Denizli'den Zeynep, Cenevre'den Kenan, Tarsus'tan Hatice, Gaziantep'ten Abdullah ve Lüleburgaz'dan Bediha.

İstanbul Bahçeli Evler'den Aysun, Zonguldak'tan Nasrullah, Diyarbakır'dan Mustafa, Konya'dan Leyla, Ankara Keçiören'den Ayfer, İstanbul Şirin Evler'den Kenan, Konya Ereğli'den Eren, Fransa'dan Kadir, Mersin'den Cennet, Konya Selçuklu'dan Seyit, Fransa'dan Gülay, Kayseri'den Hatice ve İstanbul Bayrampaşa'dan Ömer Faruk.

Programda artık sona geldik diyebiliriz. Son iki eser ve ilk Ahmet Kaya'dan olacak. Kimler için? Bursa'dan Arzu, Yozgat'tan Ömer, İstanbul'dan Salim, Ankara'dan Şeyda, Manisa Şehzadelerden Ömer, Ürgüp'ten Gönül, Tarsus'tan Ayşe, Kütahya'dan Nazife, Samsun'dan Hasan, İzmir'den Vildan, Mersin'den İsmail, Aksaray'dan Zeynep ve Bolu'dan Erol.

Dostlar, geldik bir programın daha sonuna. Bana ayrılan süre burada son buluyor. Bu sabaha dair de böylesi bir repertuarla huzurlarınızdaydım. Umarım bugünkü dinlettiğim şarkıları, türküleri beğenmişsinizdir. Sizlere hayırlı ve huzurlu bir cuma günü dileyerek ben mikrofon başından ve stüdyodan ayrılıyorum ama sizler Radyo 7'de kalın. Gün boyu arkadaşlarım en güzel şekilde sizlere arkadaşlık etmeye devam edecekler. Ben Erkan Koç. Pazartesi sabahı Allah izin verirse yine saat 9'u gösterdiğinde burada olacağım. Hoşça kalın.

0: olunca golleri istediğin yerden izlemek, Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek, Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Vakıfbank sunar.
3: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.
4: Burası Radyo 7.

0: yandın yerim.
1: Ya işte böyle insanın içinde susturamadığı duyguları şarkılar anlatıyor zaten. Dışarıda böyle hani her şey yolundaymış gibi görünse de insanın içine bazen hani kimsenin görmediği yangınlar var ya. Onlardan biriydi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Ben Eda Özdemir, Gençtan mikrofonda yerimi aldım. Eda'lı saatler başladı. Sizler de oradayız.

ya, gönlümün böyle ortasına diktir incir ağacı. Hani böyle insanın hayatında derin bir iz bırakmasını anlatan durumlar vardır ya. Bu şarkıda bence onu iyi anlatıyor. Hani böyle geri dönmesi zor, kırgınlıklar çok yoğun. Yani aslında sadece bir ayrılık değil. Güzel olanın öyle bir iz bırakması ki eski haline zor dönmesi. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olmaya devam edecek. Şöyle bir bizim sokaklarda dolaşalım bakalım. Ne zamandır dolaşmıyorduk.

yoktur çaresi belki. Belki de böyle zamanla alışılıyor değil mi? Hani böyle insanın karşısında öyle insanlar çıkıyor ki, öyle duygular çıkarıyor ki, öyle şeyler yaşatıyor ki güzel. Hem etkileniyorsun, hem şaşırıyorsun, hem sevda, hem unutamadığın hatıra. Hepsinin içinde barındırıyor işte. Sonra mı? Sonrası da efendim böyle. Alışıyorsun, olmadığı zaman böyle kendini avutuyorsun. Bu şarkı da bunu söylüyor.

Şu yalnız gecelerde bir tek sensin içimde. Sizler nerelerdesiniz bakalım? Güne nasıl başladınız? Şu an hangi şehirde, hangi yolda, hangi işin başında bizlerle berabersiniz? Ve bu arada her şeyden önemlisi kimlerle dinliyorsunuz ve dinletiyorsunuz? Direksiyon başında olanlar var, iş yerinde mesaisine başlayanlar. Oho, onlar çoktan mesailerine başlamışlardır bile. Evinde böyle ay ev hanımları, sizlere de buradan sevgiler selamlar gönderiyorum. Günlük telaşa devam değil mi? Hem bir taraftan evi toparla, bir taraftan aç radyonun sesini, çayını kahveni hazırla. Herkese selamlar gönderiyorum. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. En keyifli şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Birazdan iletişim adresimizi hatırlatacağım.

Vallahi benim için de öyle. Hemen şöyle mesajları da görmek istiyorum. Kimler bizi nerelerde dinliyor, kimlerle dinliyor? Efendim, şöyle bir kare fotoğraf, isimleriniz bulunduğunuz yerler. 0507-977-0101 ekran önümde açık, bir kare fotoğraf dedim. Fotoğraflar gelmeye başladı. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 an itibariyle fotoğraflı mesajlar, isim ve bulunduğunuz yerlerin dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Hadi o zaman buyurun.

Yok öyle bir dünya. Öyle yok. Kimse kimsenin hakkına girmiyor efendim. Böyle derinden sevdikten sonra da karşılığını istiyor. İstiyor mu? Vallahi istiyor. Ondan sonra sitem ediyor. Sonra kırgınlıklar çıkıyor. Ben de o kırgınlıklara şahit oluyorum bazen. Ama şarkılar duyguların tercümanı oluyor.

bilsen. Ay Yasemin Hanımcığım ne güzel görünüyorsunuz maşallah, size kahvesini içerken fotoğrafta göndermiş. Benden şarkı rica ediyor. Sıradaki şarkıyı göndereceğim. Bursa'daki kuzenlerine, kardeşlerine. Ben de seviyorum sizi. Eksik olmayınız Yasemin Hanımcığım. Bu fotoğraf kimin? Hani göndermişsiniz böyle çalışırken dinliyorum diye de. Bir de isminizi yazsaydınız. Hani gerçekten görmüyorum. Konya Merkez. Kim dinliyor? Sevgi Hanım tekstil atölyesinde işinin başında. Oh ne güzel çalışırken dinliyorlar bizi. Kolaylıklar diliyorum ben de. Bursa'da Seçil Hanım. Seçil Hanım siz de makine başındasınız. Kendi işimden bir kare, sizi çok seviyorum der, eksik olmasın. Biz de seviyoruz sizleri karşılıklı. Radyo 7 WhatsApp ve Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına mesajlarınızı ulaştırırken isimlerinizi de yazmayı ihmal etmeyin. Ben de bu güzel şarkıları sizlere ve sevdiklerinize armağan edeyim, olur mu?

Konya Selçuklu, Hüsamettin Bey, teşekkürler. Kırşehir'de Rasim Bey var. Almanya'da Mehmet Bey var. Eşi için şarkı isteyen. İstanbul'da Burak, sıradaki şarkıyı gece gündüz vatan huzuru için efendim çalışan kime? Polis arkadaşı Aylince ve bütün emniyet personeline buradan sevgiler, selamlar gönderelim. Görevinin başında olan bütün teşkilata kolaylıklar da dileyelim güzel şarkılarla. Onları da selamlayalım. Almanya'da yolda dinliyor bizi. İsmini de yazaydı iyiydi. Adana'da Ebru Hanım var. Ebru Karataş. Almanya'da ailesi varmış. Onlarla beraber GAP turuna çıkmışlar. Gurbetlik çeken herkese gelsin diyor. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum size de. Aman dikkat.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo Ede. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan etmeye devam edeceğiz. Bir de sevmeyi dene. Ne kadar keyifli olduğunu, sevildiğini bildiğinde görüyorsun ama bir de sevdiğinde anlayacaksın der.

0: Radyo 7 Haber.
1: ABD Başkanı Trump, katıldığı programda İran'ın nükleer silah üretmeme konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Süreci değerlendiren Trump, "Bugün İran'la savaşı bitirdik" ifadesini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründeki fahiş fiyat artışlarına yönelik 8 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. Müdahale kapsamında 32 şüpheli gözaltına alınırken, usulsüzlük saptanan 13 şirkete denetim kayyımı atandı. Silivri Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da yer aldığı 17 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde CHP'li vekillere yönelik unvan güncellemesi yapıldı. Sitedeki özgeçmişlerde Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekili unvanlarının kaldırıldığı görüldü. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 36. NATO zirvesi için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Zirve süresince 55 bini polis ve jandarmadan oluşan toplam 70 bin personel görev alacak. E-Devlet üzerinden sunulan e-kira sözleşmesi hizmetinde 3. faza resmen geçildi. Yeni sistemle birlikte onaylı sözleşmelerdeki hataların 15 günde düzeltilmesine ve kira bilgilerinin güncellenmesine olanak sağlandı.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Samsun 26, Nevşehir 27, Erzurum 21, Şanlıurfa 36 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre TÜFE yıl sonu artış beklentisi %28,94'ten %29,14'e yükseldi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydederken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi. Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmasının birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Burası Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu. Radyo 7'desiniz. Tüm zamanların en güzel şarkılarını dinlerken sizlerden gelenler de yayında olacak demiştim. Nerelerde bizleri dinliyorsanız, kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız radyolarınızın sesi açık biliyorum ama siz bana bakmayın. Ama öyle.

Çanakkale'den selamlar gönderen Seher Bodur bizlerle birlikte. O da benden şarkı istiyor. Ah, Pufuduk kaybolmuş. Vallahi Pufuduk bizleri dinliyordu değil mi? 3 aydır da kayıp demiş, ortalarda yok. Ama olsun yani, hani siz yine de umudunuzu kesmeyin. Pufuduk bu arada kedisi Seher Hanım'ın. Ama kediler bazen biliyorsunuz beklenmedik şekilde aylar sonra da geri dönebiliyor, tecrübeyle sabit. Hani ben yaşadım. Benim de var kedilerim ama dönüyorlar. Hatta balkondan aşağı atlamış. Yani Allah korusun bir şey olmamış da sonra bir baktık aşağıda miyavlıyor, gelmiş kapıya. O yüzden inşallah Seher Hanımcığım gelir, üzülmeyin siz. Onlar döner dolaşırlar böyle, bulurlar sahiplerini.

0: neden?
1: İnşallah öyle diyelim. Bu elbise kimin? Kahramanmaraş'ta Aysun şarkı bana gelsin demiş. Elbise göndermiş ama anlamadım ben tabii. Eda gün, kim gönderiyor? Denizli'de Güler Canan araba balatası yapıyor. Seni dinlerken mesai güzel geçiyor sabah neşemiz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum ben de size. Kütahya Gediz'de bizimle olan Belkıs Hanım var. Her gün sizi dinlemekten keyif alıyorum demiş. Ben de her gün mesajlarınıza yer vermekten keyif alıyorum. Çok da güzel görünüyor Belkıs Hanım maşallah ona da. Van'dan selamlar gönderen. Allah'ım kutunun içine girmiş kediler gibi bu da Latife Hanım. Kızı Zerya. Ev taşıyorlar onunla birlikte. Yalnız ev mi taşıyorlar? Zerya mı taşınıyor? Kendisi kutuyla beraber gidiyor yalnız. Ne yapacaksınız? Ah kıyamam ben. Nakliyede beraber gidecek herhalde fındık.

Efendim gitmiyoruz daha, buradayız. Mesajlar var. Bursa Gemlik'te Deniz Eren Erzurum Hınıs'a selamlar göndermiş. Onlar için bir şarkı istiyorum der. Büyükşehir Belediye çalışanları Kahramanmaraş'tan selamlar göndermişler. Bizleri dinliyorlar. Fatih Bey göndermiş mesajı. Ah bu çiçekler sana diyen Ankara'da Murat Bey, çok teşekkür ediyorum. E harfinden güller gelmiş ama mavi mavi. Eşi Mehtap'ına bir şarkı rica ediyor. Mehtap Hanımcığım, size de güzel şarkılar armağan edeceğiz. E gelsin o zaman.

Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu, burası Radyo 7. Beraberliğimiz devam ediyor. Manisa'da Ceylan eşi Serdal'ın doğum günüymüş. Serdal Bey, doğum gününüz kutlu olsun. Burdur'da Yasemin. Ah Yasemin Hanımcığım, bu kim? Yeni gelmiş Yasemin Hanım'a. Oy maşallah, güzel günlerini görün. Almanya'da Eda'cığım, hep yazıyorum ama beni görmüyorsun demiş. Benim de kalbim kırık bir şarkı istiyorum diyor. Peki, gönderirim tabii. Kadir Efe Evci, babası Eren Evci ve amcası Kadir için selam ve sevgilerini iletmiş. Duyuyorlarsa ben de söyledim. Duymuşlardır değil mi Kadir Bey?

0: Seda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
2: Paul Nipkow, 1884. Dönen bir disk kullanarak görüntüyü satır satır tarayan Nipkow diskini icat etti. Bu mekanik televizyonun ilk temelini oluşturdu. John Lucky Bird, İngiltere, 1926 yılında çalışan mekanik televizyon sistemini tanıttı. İstanbul Teknik Üniversitesi, 1952 yılında Türkiye'de ilk televizyon denemelerini yapan kurumdur. 1964 yılında TRT, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu kuruldu. 31 Ocak 1968 tarihinde TRT Ankara Televizyonu resmi olarak ilk yayınına başladı.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: ile sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

kadar mı kolaydı sevmek? Saymadan yıllarını vermek.

Emine Hanım, benim için de bir şarkı yayınlar mısın der. Denizli de tabii ki yayınlarım. Kimse görmesin. Tolga Han Aksaray'da iş arkadaşları Ali ve Davut beraber dinliyorlar bizleri. Katibe Almanya'da bir ayrılık şarkısı istiyorum demiş. Yani şu anda fonda duyduğunuz zaten hemen hemen aynı şeyi söylüyor. Yaşadığı her şey bir yalan, yok sayılmış.

Nasıl bir aşksa ey aşk, kimi zaman bir ömrü bir bakışa sığdırıyor, kimi zaman efendim hasret bakıyor, bırakıyor daha doğrusu, kimi zaman güldürüyor, düşündürüyor. En olmadık yerde kendini hatırlatıyor mu? Vallahi hatırlatıyor.

0: yarar gibi.
1: Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik.
0: Daima sanası.
1: Keyifli güzel dakikalar geçirdik umarım birlikte. Güzel bir hafta sonu diliyorum o halde. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tivibu.com.tr'de.
3: Reklam.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
6: Belki enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velker'den magnezyum vitamin B6. Velker, ilk o güvencesiyle.
7: Velker'de yaşamayı seveceksin.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yeni sezon kurgusunda Salih Uçan'a yer vermediği, Serdal Adalı yönetiminin opsiyonu devreye girmeyen futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.075 puan seviyesinde. Amerikan doları 46.26, euro 53.62. Gram altın 6.279 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 88.94 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1/5. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
3: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
4: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
5: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: Hisse olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar Aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Kredi kartı. Kart sahiplerine belirli yerlerde kredili alışveriş imkanı sağlayan bir tür ödeme aracıdır.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava
6: uzmanı. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
8: Garaj Oto Ekspertiz. Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: Reklam.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları iptal ettiğini açıkladı. Görüşmelerde nihai noktalarla ilgili uzlaşmaya varıldığını da duyurdu. Trump, İran'la harika bir anlaşma yapıldı, imza töreni Avrupa'da yapılabilir dedi. İran'sa anlaşma konusunda nihai karara henüz varmadıklarını açıkladı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 şüpheli gözaltına alındı. Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozarak haksız fiyat artışlarına neden olan şirketlere yönelik 8 ilde operasyon yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan 19 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava bugün yurda giriş yapıyor. Yağmur yarın İstanbul'a ulaşacak ve hava serinleyecek.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. D100 S rampası Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. TEM Silivri Kınalı Kavşağı yönünde Karayolları Bölge Müdürlüğü çalışması söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik çift yönde yoğun akıcı ilerliyor.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre TÜFE yıl sonu artış beklentisi %28,94'ten %29,14'e yükseldi. Türkiye'nin cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar 695 milyon dolar açık kaydederken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 319 milyon dolar fazla verdi. Küresel piyasalar ABD Başkanı Trump'ın İran'la anlaşmasının birkaç gün içinde tamamlanacağını söylemesiyle pozitif seyrediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
2: Meteorolojiye göre Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Afyonkarahisar'la Çanakkale ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara ve İstanbul 29, İzmir 32, Antalya 28, Samsun 26, Nevşehir 27, Erzurum 21, Şanlıurfa 36 derece. En güvenilir

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Kale ile güvenli, kale gibi güvenli.
7: Kale Kilit.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford yetkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
0: Reklam.
9: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
10: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayın.

kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo 7, Gölge Sizlerle programındasınız. Hoş geldiniz. Allah'ım gönlüme yüreğime ferahlık versin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, anlatacaklarım var doğru anlaşılsın. Radyonuzun sesini açın, duyan duymayana, tanıyan tanımayana, nazı geçen tanıdıklarına, tanımadıklarına anlatsın, söylesin. Güzel bir program olacak. İyi hazırlanıyorum. Her seferinde olduğu gibi bugün de iyi hazırlandım. Her neredeysen, her kimsen, şöyle içerlerden bir merhaba.

İnsan başkasının hayatını uzaktan izlerken çok cesur oluyor. Herkesin sessizce taşıdığı bir yük, kimseye anlatamadığı bir yarası vardır. Bazı gidişler kaçış değil, tükeniştir. Bazı susmalar kabulleniş değil, hayatta kalma çabasıdır. Kimse kimsenin sınavını seçmedi. Kimse de kendi acısını isteyerek yaşamadı. Ama insan, hani o yapmam dedikleri var ya, bir gün yaparken bulur kendini. Hani o yaşamam ben dedikleri var ya, tam ortasında bulur kendini. Dünya böyle bir yer. En çok da yargılayanın terbiye edildiği bir yer.

Sevgili dostlar, canlar, sosyal medya hesaplarımdan bir şiir paylaştım. Cemal Safi'nin Yar Olamadın şiirini. Hani şöyle başlıyordu ya, vurduğun her yerden gül biter sanma. Sen beni ilk defa yaralamadın. Ben sana köle olurdum ama sen bana bir gün yar olamadın. İşte bu şiiri paylaştım video olarak. Altına adını şehrini yaz. Program boyunca ara ara bazılarınızın, nasip artık hanginize denk gelirse, isimlerini, şehirlerini buradan okumayı düşünüyorum. Hadi.

0: Gölge sizlerle.
1: Anlamadım ki neydi derdin. Seni mutlu edebilecek ihtimaller varken gittin, kendine en acılısını seçtin. Tamam, kabul ediyorum. Aşk insanı kör eder ama kim bilir sana kaç kez söylendi. Bu kumaştan sana bir gelecek çıkmaz diye. Hiç mi işitmedin? Adına tecrübe dediğin hata, yıllarını çekip alırken senden bir insan uğruna harcadığın koca bir ömür fazla değil mi? Nasıl feda ettin? Çok iyi bir oyuncuymuş, tanıyamamışım demek sadece bir teselli. Nihayetinde her oyuncu kendi kişiliğinde mutlaka bir şeyler katar oyuna. Fark etmedin mi? Dedim ya, belki de mutluluk burnunun dibindeyken sen yüreğinin dikine gidip yanlış insanı sevdin. Yanlış insanı.

Hadi bakalım isimlerinize bakalım, mesajlarınıza bakalım. Sefa eşi Fatma Hanım'a, Sakarya'dan Sefa Polat. Bu arada Nuran Karataş hanımefendi şiir için yüreğine sağlık demiş, teşekkür ederim. Hollanda'dan Özcan, Bursa'dan. Hiç mi introsu yokmuş bu şarkının? Peki Bursa'dan kim? Hülya Hanım. İzmir Bornova'dan Hasan Bey. Hepinize çok teşekkürler. İsimlerinizi ara ara okumaya devam edeceğim. Ayrılmayın.

Söyle, öğrendin mi? Yalnızlığı, çaresizliği, dört duvarla konuşup bir bardak çayla demlenmeyi. Şimdi belledin mi sahip olduklarına şükretmeyi? Şu üç günlük dünyada her şeyi dert etmemeyi ve her şeyin ötesinde her şeyin başı sağlıkmış demeyi. Seni bir gün yutacak şu topraklar üzerinde kibirle yürümemeyi. Her bir felakete şahit oldukça hala öğrenmedin mi?

Peki bugünün kamyon arkası yazısı. Tavsiyem şu. Yaz baba. Allah hainlik yaparak gideni helallik almak için kapına getirir.

0: ya hiç gelmeseydi.
1: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
2: Gölge sizlerle.
3: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
4: Vakıfbank Vinov sunar.
5: İpotek. Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacağı güvence altına almak için taşınmaz mal üzerine kurulan rehin işlemidir.
4: Vakıfbank Vinov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
2: Reklam.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
7: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
10: Neova Sigorta.
11: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
12: Radyo 7.
3: Dokuhom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.

Pekala, yine mesajlarınıza bakmak istiyorum. Halil Dikbaş ağzına yüreğine sağlık demiş. Teşekkür ederim. Paylaştığım videonun altına gelen mesajlarınız bunlar. 24 yıldır dinliyorum diyor Erkan Er. Yunus Emre'den. Hala ilk günkü ilgiyle dinliyorum demiş. Eyvallah. Sayın Talha Bora Öge, Akdeniz'in incisi Mersin'imizden gönül dolusu sevgiler diyen kim? Serap Ekin. İzmir'den Hüsamettin Gökçe, yine her yerdeyiz. Selam, sevgi, muhabbetle gölgelenmeye devam ediyoruz. Okuyacaklarım, anlatacaklarım bitmedi. Dinleteceklerim de.

Bir de bakarsın ki yıllar geçmiş üzerinden her şeyin. Ama sen hala ürkek bir serçe gibi. Yani durmakla kaçmak arasında, güvenmekle korkmak arasında bir yerlerde gidip geliyorsun hala. Kimse senin canını yakmasın artık diye yalnız uçuyorsun. Ne rüzgarın şiddetinden ne de kanatlarının ağırlığından şikayetçi değilsin. Düşeceğin günü bekleyen çok, bunun da farkındasın. Ama onlara inat. Her şeye inat, direneceksin. Sana derdi veren dermanını da verir. Onun için sabredeceksin.

İçimde bir yanım düş bahçesi, diğer yanım acımasız hayatın ta kendisi. Bir yanımda kalabalıkların kuru gürültüsü, diğer yanımda yalnızlık senfonisi. Bir yanım susmuş kendi halinde, diğer yanım vefasızlıkların adresi. Bir yanım sabırlar ve dualar, diğer yanım bana saharlar ülkesi.

Ben anlatmaya devam edeyim, sen de dinlemeye devam et uzun yıllardır olduğu gibi. Şimdi biliyorum önceden her şeyi kafana takardın. Ne bileyim her sözü, her bakışı, her susuşu. Sonra sen de fark ettin ki senden başka kimse öyle çok da umursamıyor yaptıklarını. Evet, ince düşünen tarafından vazgeç. Doğru yapıyorsun. Kendini anlatamıyorsan insanlara, onlar için kendini parçalamayı da bırak.

Sustuğum şeyler var. Hiç konuşmadıklarım. İçimde kaybolan ne yerler ne insanlar. Ben solumu da yolumu da Allah'a bıraktım artık.

Sevgili dostlar, bizi dinlemekle kalmayıp dinletenlere, sahiplenip de tavsiye edenlere bu şarkıyı armağan edeyim ve devam edeyim. Gölgede kal.

Evet, acımazlar. Biliyorsunuz yeni kitabı bitirdim. Bitirdim diyorum. Her gün başına oturduğumda bir şeyleri çıkartıyorum, bir şeyler ekliyorum. İsim koymuştum. Artık daha başka bir isim olmalı diyorum. Aslında ama büyük oranda bitti. İnşallah yakın zamanda yeni kitabımla sizi buluşturacağım. Tam da işte bu insanların acımasızlıklarından bahsediyorum. Evet. Öyledir, insan bir noktadan sonra artık uzaktan seyreder. Olanı biteni, geleni gideni. Eskisi gibi şaşırmaz birçok şeye. Der ki insan bu. Her şey yapar. Şu yalan dünyadan çok şey beklememeyi çoktan öğrendi. En azından bazılarımız.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. İzmir Aydın Otoyolu'nun 1/5. kilometreleri, Ünye Fatsa yolunun 29-31. kilometreleri, Çanakkale Çan yolunun 25-29. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunuyor.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda
5: bar. Reklam.
6: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
7: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
8: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
9: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin

0: büyük ekranda sunar.
1: Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Reklam. Radyo 7.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

0: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.
1: Pekala, gölge sizlerle gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Şimdi bakalım mesajlarınıza. Çamlıdere'den sevgili Aydın, Ankara'dan sevgili Mesut Avşar. Şöyle biraz da Instagram'a bakayım. Şiirin altına kimler neler yazmış. Gaziantep'ten Murat, Ayfer Ankara'dan, yüreğin dert görmesin diyen Mavi, İskenderun'dan sevgiler diyen Yücel, Tokat Niksar'dan, Çamiçi Yaylası'ndan Songül Hanım ve Safranbolu'dan Esma. Eyvallah. Orhan Gencebay'la devam edelim. Muhteşem bir şarkıdır. Ayrılmayın.

Az önce yazdığım şeyi okuyayım mı size? Yazmaya devam ediyorum çünkü. Bak, seni kaba ve sert olmakla suçlayacaklar. Varsın desinler. İleri geri konuşsunlar. Zerre tahammül etme. Çünkü yanılıyorlar. Sen sadece hoşgörünü ve nezaketini sömürmeye kalkan arsızlara kapıyı gösteriyorsun. Hepsi bu.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Evet, çok içime sinen bir programın daha sonuna geldik. Mesaj gönderenler var. Çok teşekkürler. Belki hepsini okuyamadım ama selam olsun. Eksik olmayın. Dualar var. Güzelim beğeni sözcükleri var. Allah sizin gördüğünüz gibi güzel etsin inşallah. Yoksa kimse kusursuz değil ki, zaten kusursuzluk insana değil, yaradana mahsus bir şey. Yoksa biz birbirimizi seveceksek de kusurlarımızla seveceğiz. Olay bu. Ama tabii kusur arayan olmamak lazım. Elinden geliyorsa örten olacaksın ki bir gün Yaradan da senin kusurlarını örtsün. O zaman bugünün kapanış duası olsun. Rabbim Settar esması ile hem bu dünyada hem ahirette bugüne kadar biz fark etmesek de yaptığı gibi ayıplarımızı, kusurlarımızı setretsin. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Gündüz 14'ten 16'ya, geceleri 24'ten 02'ye. Sık sık böyle hatırlatıyorum çünkü her gün sesimi yeni duyanlar var. Bugün birkaç mesajda da gördüm. Bugün dinlemeye başladım diyenler var. Tavsiye üzerine veya radyoyu karıştırırken. O nedenle bazı şeylerin tekrarında fayda var. Allah'tan sürekli dinleyicilerimiz buna takılmıyorlar. Ya da öyle umuyorum. Evet. Ve unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz gölgenizden. Şimdilik...

0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
4: Reklam.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
7: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki gelişme yaşandı. Savcılık dosya hakkında yetkisizlik kararı vererek evrakları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na devretti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Batman'da 2021 yılında işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetinin jandarmanın derinlemesine çalışmasıyla çözüldüğünü duyurdu. İki aile arasındaki husumet nedeniyle planlandığı anlaşılan cinayete ilişkin Batman ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı devam eden bir ceza davasında yargılanan bir sanığın hak ihlali iddialarını incelemeye aldı. Söz konusu kişinin gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığı ve ikametinde usulsüz arama yapıldığı yönündeki şikayetleri üzerine bakanlık tarafından idari soruşturma başlatıldı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Anayasa Mahkemesi'nin son kararına atıfta bulunarak muhalefete yüklendi. Çelik, bu kararla birlikte CHP tarafından uzun süredir dile getirilen 128 milyar dolar iddialarının büyük bir siyasi yalandan ibaret olduğunun hukuken tescillendiğini ifade etti. Türkiye'nin yerli imkanlarla ürettiği jet eğitim uçağı Hürjet, gökyüzünde tarihi bir gösteriye imza attı. Hava kuvvetlerinin akrobasi timi Türk yıldızlarıyla bir araya gelen Hürjet, toplam 10 uçaktan oluşan dev filoyla başarılı bir kol uçuşu gerçekleştirdi. Ankara'ya içme suyu sağlayan barajların doluluk oranlarında sevindirici bir artış kaydedildi. Resmi ölçümlere göre barajlardaki su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla %20,20 oranında yükselerek %50 seviyesine ulaştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 46,27, avro 53,54, gram altın 6239, çeyrek altın 10.253 lira. Brent petrol 90 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.047 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde, Akıcı Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'ya geçişlerde akıcı. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde akıcı, Ayvansaray yönünde ise yoğun olarak görünüyor.
1: Arvento yol

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ilk maçında 14 Haziran Pazar günü Kanada'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun yeni sezon kurgusunda Salih Uçan'a yer vermediği, Serdal Adalı yönetiminin opsiyonu devreye girmeyen futbolcuyla yolları ayırma kararı aldığı belirtildi.

0: Reklam.
1: Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ücretsiz yaz kontrolleriyle Ford'unuza yazı getirmenin tam zamanı. 31 Temmuz tarihine kadar Ford etkili servislerine gelin, klima gaz dolumunda 3600 TL'den başlayan fiyatlardan yararlanın. Sileceklerde %50, polen filtrelerinde ise %25 indirim fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
5: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
6: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
7: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
8: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
9: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
9: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
12: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Reklam. Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun.

0: Reklam.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halı Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi

Efendim günlerin en güzeli, en özeli canımız Cuma'mıza kavuştuk çok şükür. Rabbim sağlığımızı bedenimizden, bereketimi evimizden, kesemizden, sevdiklerimizi yanımızdan, iyi dostları gönlümüzden eksik etmesin inşallah. Bu duamıza amin diyenlerin de dilekleri ve istekleri, duaları da kabul olsun inşallah. Hayırlı cumalar, cumanız aşk ola, cumanız mübarek ola efendim. Aşkın yayın hali Ebru'yla.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Geceler sessiz, geceler sensiz, geceler...

Suya düşen akrebi kurtarmak ister, elini uzatınca akrep sokar. Derviş tekrar dener, akrep yine sokar. Bunu görenler dayanamaz dervişe. İyilik yapmak istediğin halde sana zarar verene daha ne diye yardım edersin derler. Dervişin cevabı manidardır. Akrebin fıtratında sokmak var. Benim fıtratımda ise yaratılanı sevmek, merhamet etmek var. O fıtratının gereğini yapıyor diye. Ben niye, ben neden fıtratımı değiştireyim? Aşk Allah'ım.

karıştırılan bir olay. Adam olmak. Nasıl adam olur öyle cüzdanında milyonlarla, hatı katıyla, yatıyla, eviyle falan filan değil yani. Bakın öyle güzel bir tarif ki bir dikkat kesilin. İnsan namazda kıyama durunca elif olur. Rükûa gelince dal olur. Secdeye varınca mim olur. Bu şekilde namazı tamamlayınca elif, dal ve mimden oluşan Adem olur. Yani adam olur. Muhteşem.

Bile bismillah olanın işi yarım kalmaz. Ne güzel değil mi? Peki sözü? İnşallah olanın planı bozulmaz. Gözü? Maşallah olanın içi kararmaz. Zikri Sübhanallah olanın eksiği olmaz. Şükrü Elhamdülillah olanın rızkı azalmaz. Anahtarı iman olanın açamayacağı kapı olmaz. Allah hepimize nasip etsin. Nasıl güzeller değil mi?

0: İçim içime sığ.
1: Çok mu üzüntülüsün? Çok mu sıkıntıdasın? Bak ne diyor yaradan.
0: Sensiz günüm.
1: Dikkatle dinle. Ve zamanı geldiğinde Rabbin sana kalbindekini verecek. Seni hoşnut kılacak.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Amerikan doları 46,27, avro 53,60, gram altın 6242, çeyrek altın 10.288 lira. Brent petrol 90 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 13.974 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Vakıfbank Vinov sunar.
6: İskonto oranı. Bir borcun ya da senedin vadesinden önce ödenmesi durumunda ödendiği günle vade arasındaki faiz tutarının geri ödenmesidir.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.
9: Reklam.
10: 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
9: Migros yemek.
10: Migros uygulamasında.
11: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
12: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji
1: Orzakstan. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
7: Aygaz diyorum.
8: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
9: Reklam. Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'de Nebruli'ye devam ediyor.

hakikaten belli değil. Hani ne oldum değil de ne olacağım demek her zaman için çok daha hayırlı. Ne oldum değil, ne olacağım. Tekrar etmiş olalım. Ve devam ediyoruz. Zaten 7'imizde Aşkın Yayın Hali Ebruli'de. Aşkın Sesi bendeniz Elha Sarıoğlu. Aşkın Yayın Hali Ebruli'miz şöyle güzel bir Mustafa Yıldız Doğan'la devam etsin istiyorum. Devam ettireceğiz bol bol güzel şarkılarınızla. Ve işte neyleyim, neyleyim, neyleyim.

çoğunuz anne baba ve ebeveyn. Bugün programda muhakkak paylaşayım istedim. Çocuğa yiyeceğini kimseye verme, aç kalırsın demeyin. Çok önemli bir cümle bu. Evet, cömertliği öğretin ona. Veren elin alan elden üstün olduğunu da öğretin. Aç kalsın da aç gözlü cimri olmasın.

aşka yazılmak isteyenler. Hadi bakalım bu güzel şarkıyla şöyle devam edelim. Samimiyet yürekte gerek cancağız. Dilde ne gerek? Ciddiyet fikirde gerek. Yüzde ne gerek? Asık surata ne gerek? Ahlak özde gerek. Sözde ne gerek? Dost eli dar günde gerek. Bol günde ne gerek? İnsanlık icatta gerek. Lafta ne gerek? Kulluk yaşarken gerek. Ölürken ne gerek?

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
4: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: 1-2-3 Migros Yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
7: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
8: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smokin alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
9: Aşkı kalbimi.
10: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
11: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
14: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten.

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Umran Oto Ekspertiz.
2: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'de yaşamayı seveceğim.
4: 1-2-3 Migros yemek, 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Bir reklam.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'li Silivri Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında olduğu 17 kişi gözaltına alındı. Mali Şube polisleri belediye binasında arama gerçekleştirdi. Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde görev yapan öğretmen Özgür Ekinci'yi öldürdükten sonra yurt dışına kaçtığı belirlenen Ramazan Ağaçhanlı, Almanya'da yakalanarak Türkiye'ye iadesi sağlandı. Cinayetin borç alacak meselesinden kaynaklandığı tespit edildi. Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki kimya fabrikasında reaktör tankındaki sızıntı sonucu patlama meydana geldi. Biri ağır, 4 işçi yaralandı. Aydın'da ise fakülte inşaatında iskelede çalışırken 30 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. 1 milyondan fazla ortaokul öğrencisi için geri sayım başladı. Liseye geçiş sınavı sabah 9.30'da başlayacak ve 2 ayrı oturumda 90 soru sorulacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen Dijital Anafor Ekran Bağımlılığı Zirvesi İstanbul'da başladı. Zirvede dijitalleşmenin aile bağlarına etkisi ve çözüm yolları tartışıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz dedi. Avrupa Merkez Bankası, ABD, İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez artış kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu son dönemde görülen dolandırıcılık girişimlerine yönelik uyarılarda bulundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Eskişehir-Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresi, Antalya-Alanya Yolu'nun 19 ila 25. kilometreleri, Kastamonu-Tosya Yolu'nun 05. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
3: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
5: Milattan önce 600'de Thales, amberin sürtünme ile statik elektrik ürettiğini keşfetti. Bu, elektriğin ilk gözlemi olarak kabul edilir. William Gilbert, 1600'lü yıllarda elektrik ve manyetizma üzerine çalışmalar yaptı. İlk olarak elektrik terimini tanıttı. 20. yüzyıla geldiğimizde Nikola Tesla, elektrik sistemlerini ve Thomas Edison da aydınlatma sistemlerini geliştirdi. Türkiye'de ilk elektrik 1902 yılında İstanbul'da kullanıldı.
4: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
5: Yaz zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar. Şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel...

0: da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
2: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağıma günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Bir reklam.
7: Koçak'la festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
8: Reklam.
9: Radyo 7.
10: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Pertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

birçoğunuzun belki yaşadığı bir şeydir bu. Şimdi arkanızdan sık dedikodunuz yapılır mı? Ve siz bunu dolaylı da olsa bir şekilde duyar mısınız? Özellikle kuyunuz kazılır mı? O da şöyle bir açıklama getirmişler. Üzülmeyin. Ya çok güzelsiniz ya da çok başarılı. Her ikisi de vardır muhakkak. Teşekkür ederim, ne güzel. Böyle güzel yüreklerle devam edelim yolumuza. Ama o kuyu kazanlar, iftira atanlar, dedikodu yapanlarla değil tabii ki. Değil, onlarla işimiz olmaz. Olmasın da. Bir yere kadar gelir, orada tıkanır çünkü mevzu. Aşk olan.

İki damlası. Güzel şarkılar birbiri ardına devam ediyor ve artık bu şarkıları siz de sevdiklerinize armağan edebilirsiniz. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden sevgili Can Bağları 0507 977 0101'den yazılıp gönderilebilir mesajlar. Hemen gelsin, ben de birazdan okumaya başlayayım. Tekrar edelim, 0507 977 0101.

0: olursa
1: sevgili olur. Can Bağları, bir kan anonsumuz var. Dinlemeyi. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde yatmakta olan Kadriye Cuman için kan grubu fark etmemekte ve Kızılay'a gidip yakın olanlar, özellikle şu an o bölgelerde olanlar, Mehmet Akif Ersoy'daki hasta Kadriye Cuman'a bağış yapmak istiyorum dediğinizde direkt ona gidiyor. Daha farklı detay almak isteyenler için telefon numarası 0530 241 8801, 0530 241 8801. Tabim Şafi ismiyle şifalar nasip etsin.

0: Denizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
3: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.
4: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
6: Tek aşkı kalbimin.
7: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
8: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
10: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Pilot Garaj Oto Expertiz.
11: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan E-deftere, tüm E-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
12: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
13: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
14: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
15: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
16: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
15: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
17: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
18: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
19: Daha böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
20: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim.
21: Migros Yemek.
20: Migros uygulamasında.
22: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
0: Peugeot. Bir reklam.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Reklam.
23: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Şimdi de yine hem Musa Eroğlu'nun sesini dinleyelim hem de Yüksel Didikoğlu'nun diyetini ekleyelim yanına şöyle bir ve mesajlarınıza devam edelim. Artvin'den sevgiler, Hatay'da asker olan kardeşime armağan ediyorum demiş. Sıradaki şarkıyı hemen gönderiyorum efendim, hayırlı tezkereler. Selamlar, ismim Emine, Kayseri'den ulaşıyorum. Servisimizde sizi dinliyoruz ve Kums Life çalışanlarına armağan ediyorum. Sevgiler ve selamlarla hayırlı yolculuklar diliyorum hem size yolcularına hem de kaptan şoförümüze.

Hey maşallah yine yağmur gibi yağıyor mesajlarınız ve devam ediyorum 0507-977-0101'den. Melda Şimşir Almanya'dan, memleketim Karaman'a, köyüm Çoğlu'ya ve bütün gurbetçilere selam olsun demiş. Şarkı onlara gelsin, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim tüm gurbetçi kardeşlerimize buradan. Biz de selamlarımızla armağan ederim bu güzel türkümüzü. Yine bir türkü, bir Musa Eroğlu eseri. Evet. Kolay gelsin, hayırlı yayınlar. Yozgat Topçu Köyü'nden döndü Karataş. Bahçede çay içerken sizi dinliyoruz demiş. Eseri canım kızım Hatice'me istiyorum demiş. Afiyet olsun, ne güzel. Bahçede de çiçekler falan vardır şimdi. Milik de bir Meltem esiyorsa şöyle. Oo, çay da bir başka keyifli olur.

Nikah insanoğluna sunulmuş en özel hediyedir bence. Büyük bir lütuftur. Kötülerin zekası kurnazlık iken iyilerin zekası vicdan ve merhamettir. Rabbim iyiler ile karşılaşmamızı hep nasip etsin her birimize. İyi düşünen, iyi yürekli, güzel gören, güzel bakan, değil mi?

güzel mesajlarınızla şöyle devam ediyorum. İzmir'den Hüseyin, Kirayız Erduş'tan bir şarkı yayınlarsanız sevinirim, tüm dostlarıma gelsin demiş. Hemen gönderelim efendim Kirayız Erduş'tan en güzel şehri şöyle bir yerine ulaştıralım. Selamlar Fransa'dan Murat Tanış, Manisa'daki en kıymetli aileme ve sevdiklerime gelsin, kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ediyorum, sizlere de kolaylıklar, Manisa'ya selamlarımız.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVBu.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, Akbank Mobil'in sana özel çözümleriyle tanış. Detaylar akbank.com'da.
1: Mobil'in bankası Akbank.
2: Yaparsa fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, fiyat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.

0: zamanı, Daikin Siesta zamanı. Sessizliği ve tasarruf teknolojileriyle Daikin klimalar şimdi 36 bin liradan başlayan fiyatlar ve bonusa özel 12 taksit fırsatıyla Daikin bayilerinde. Daikin, doğru hava uzmanı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
7: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
8: Migros, hepinize iyi gelecek.
9: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
10: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika Başkanı Trump, İran'a yönelik saldırıları iptal ettiğini ve anlaşmanın onay aşamasına geldiğini açıkladı. Trump, Başkan Erdoğan'ın süreçte önemli rol oynadığını belirtti. Amerikan basını mutabakat taslağının ayrıntılarını yayımladı. Tahran, nihai anlaşmanın henüz tamamlanmadığını savunurken gelişmeler İsrail yönetimini rahatsız etti. CHP'de kavga bitmiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha ihraç kılıcını çektiği görüldü. Bu kez iki belediye başkanı kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Partiden atılacak belediye başkanlarından biri Tanju Özcan. Özgür Özel ise kendini kıyamet senaryosuna hazırlıyor. Beyaz et piyasasından gelen fahiş fiyat şikayetlerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı el koydu. 8 kentte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında patron ve CEO'ların da bulunduğu 32 kişi gözaltına alındı. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 23 ünlü isimle ilgili yeni gelişmeler var. Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örneği veren şüphelilerden 9'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kenan Doğulu, Beren Saat ve Enis Arıkan'ın da olduğu 16 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi. 1 milyon öğrencinin yarıştığı LGS için vakit geldi, çattı. Öğrenciler ve aileleri sınava bir gün kala soluğu Eyüp Sultan'da aldı, dua edildi, namaz kılındı.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada A milli futbol takımının da bulunduğu D grubunda ABD ile Paraguay, turnuvadaki ilk maçlarında Los Angeles stadında Türkiye saatiyle 04'te karşı karşıya gelecek. B grubundaysa Katar'la İsviçre, San Francisco Bay Area stadında Türkiye saatiyle 22'de karşılaşacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci maçında yarın Fransa ile karşılaşacak. Motosiklet sürücüleri Bahattin Sofuoğlu ve Can Öncü hafta sonu İtalya'da yapılacak yarışlarda mücadele edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.938 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 46.27, euro 53.59, gram altın 6.269 lira seviyesine yükselirken Brent petrol 88,86 dolardan işlemde. Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik. Meteorolojiye göre yarın Sinop, Samsun ve Güneydoğu Anadolu bölgesi hariç ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Ankara 22, İstanbul 24, İzmir 29, Antalya 27, Trabzon 26, Iğdır 33, Gaziantep'in 32 derece olması bekleniyor.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Radyo 7.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %78 seviyesinde. D100 Hacı Şerif Avcılar yönünde sağ şeritte trafik kazası var. Bağlantı yolu Bayrampaşa Hal yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu, sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler yoğun, Avrupa'ya geçişlerde trafik yoğun akıcı ilerliyor.
5: Arvento yol

0: Reklam.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. İki takım elbise veya smoking alışverişinde tüm indirimlere ek 2000 TL indirim sizi bekliyor.
3: Aşkı kalbimi.
4: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu, babadan oğla.
5: 1-2-3 Migros yemek. 1-2-3 Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3

Fırın pilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-15 Haziran tarihleri arasında Banvit poşetli bütün pilicin kilosu 99 lira 95 kuruşa. Migros mağazaları.

0: 10.000 lira değerinde para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bir reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

0: Emel'e bayılıyorum. Çok güzel değil mi yani? Sondaki nefes hayli güzel olmuş. Devam edelim efendim. Şöyle unuttumla güzel bir düetle devam ediyoruz. İnsanların bizi en çok sevdiği zamanlar ne zamanlardır diye düşünen var mı aranızda? Zaman zaman, ki kesinlikle vardır ve fark ediyordur. Evet, ne olduğunu da biliyordur hatta. Onların işine en çok yaradığımız zamandır. Onun haricinde pek de akıllarına gelmezsin.
1: Bu kadar mı kolaydı sevmek?

Ve şimdi sevgili Buse, senin için Ebru Yaşar "Ben Ne Yangınlar Gördüm"ü seçtim ve hemen sevgili Buse ve sevdikleri için selamlar Fransa'dan Murat Tanış, Manisa'daki en kıymetli aileme ve sevdiklerime gelsin demiş. Merhaba, temizlik yapıyorum ve sizi dinliyorum. Uşak'tan sevgiler, ben Neşe. Eseri tüm sevenlere armağan ediyorum demiş.

Aklım her gün tövbe eder. Nefsim her an tövbemi bozar. Arada kalmış bir çareyim. İyi ki Rabbim senin kapın var.

0: de olur.
1: Bilmesen de olur. Sevmesen de olur. Dediklerimize armağanımız olsun efendim ve şimdi mesajlarla devam ediyorum. Merhaba, sizi Sivas'tan eşimle bahçemizde dinliyoruz demiş. Ah ne güzel. Canım eşim ve çocuklarıma Semicek'ten demiş bir eser. Hemen gönderiyorum efendim. Keyfi tamamlayalım. İyi yayınlar Vener abla. Edirne'den Cansu ben demiş. Cansu, Ceren Sagu'dan olabilir mi? Çalabilir misin demiş. Tabii ki. O zaman önce Semicek şu an dinlemeye başladık. Hemen ardından da Ceren Sagu olsun ve güzel şarkısını dinleyelim. Ablacığım iyi yayınlar. İstanbul Tuzla sahil taksi durağından 34 TGB 61 plakalı. Şu an aracımda yolcumla beraber seni dinliyoruz. Sanma.

0: doğasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz dedi. Avrupa Merkez Bankası, ABD İsrail'in başlattığı savaş nedeniyle artan enflasyonist baskıların etkisiyle faizlerde 2023 sonrası ilk kez artış kararı aldı. Sermaye Piyasası Kurulu son dönemde görülen dolandırıcılık girişimlerine yönelik uyarılarda bulundu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız
5: Halkbank. Bu yaz çocukları çok uzaklara götürecek kitaplar İş Bankası'nda. Açık denizlerden uzayın derinliklerine, okuma sevgilerini pekiştirecek birbirinden heyecanlı ve merak dolu iki kitap, Karneni Göster Kitabını Al kampanyasıyla İş Bankası şubelerinde ve kumbaradergisi.com'da tüm çocuklarımızı bekliyor.
6: Benim bankam İş Bankası.
7: Reklam.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Migros'la her maça eksiksiz çıkıyoruz. 13-14 Haziran tarihlerinde açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros,
4: hepimize iyi gelecek. Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz
5: diyorum. 1-2-3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
6: Reklam.
7: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

eli görmeyen kişi yazıyı kalem yazdı sanır. Allah'ın kudretini görmeyen kişi meyveyi ağaç yaptı sanır. Der Sultanım Mevlana. Nasıl güzel değil mi? Ne özel tespitler.

Efendim yine mesajlarınızla devam ediyorum Radyo 7'de. Sinan Bey, Adaşım Sinan Özen'den demiş bir eser. Şu son günlerde sık dinlediğimiz şarkılardan biri var. Herkes biliyor, hemen göndereyim o zaman Sinan Bey'e, Sinan Özen'e. Merhaba, sıradaki şarkıyı Tekirdağ Yeni Sanayi sitesinde Volkan Usta, Lastikçi Onur ve Boyacı Şener Usta için istiyoruz demiş. Keyifle dinliyoruz, iyi yayınlar. Efendim keyfiniz daim olsun, çok selam olsun, kolaylıklar diliyorum.

edelim bol bol mesajlara. Merhaba yayınlar, ben Mehmet demiş. Mavi kelebek neşem için armağan ediyorum demiş. Konya'dan Mustafa Topbaş, ben demiş mesajı kalan şarkıyı mesajı kalan işçi arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Mesaiye kalan galiba, ben öyle algılıyorum. Öyle yazılmış ama kolaylıklar diliyorum.

Ben Gizem, öncelikle sizi çok seviyorum, sürekli dinliyorum demiş, teşekkür ediyorum. Hayat yolculuğumun en güzel iki yol arkadaşı canım eşim Murat'a ve gözümün nuru kızım Elif'e, sevgilerimle sizinle geçen her günün bir armağan demiş. İyi ki benimsiniz ve benden size gelsin hemen Barış Manço'nun bu güzel şarkısını armağan ediyorum. Ankara'dan Sacide, dün doğum günü olan kaptanımız Doğan Bey için, tüm servis arkadaşlarım için demiş, istiyoruz, sizi çok seviyoruz, bugün kırmayın bizi demiş. Estağfurullah, doğum gününüz kutlu olsun efendim. Ve hayırlı yolculuklar diliyorum. Edrin, Çini Seramik grubundan çok sevdiğim annem, canım babam ve canım abim elemanlarına armağan ediyorum demiş. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet.

0: Hayatını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebruli'yi sundu. Hangi halı değil hangi gümüş
1: suyu? Bu programda ürün yerleştirme yapılmıştır.
2: Reklam.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk 3 siparişine toplam 700 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
5: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: Babalar gününe özel büyük fırsat Hatemoğlu'nda. Seçili ürünlerde 2 ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirim sizi bekliyor.
7: Tek aşkı kalbimin.
8: Babalar günümüz kutlu olsun. Hatemoğlu. Babadan oğla.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
11: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik.

0: ofislere ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: böyle Egea fırsatını nerede bulacaksın? Egea 1.6 Urban 1.389.900 liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tuvalet kağıtlarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 12-14 Haziran tarihleri arasında tuvalet kağıtlarında aynı üründen bir alana bir hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
2: gelecek. Reklam.
3: Radyo 7. Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.

0: paslarla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzatmadan bitir, garibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.

Hayat bazen uzun bir yolculuk, bazen de tek bir cümlenin içinde saklı kalmış bir hatıradır. Kimi zaman bir şarkı yıllar önce bıraktığınız bir sokağa götürebilir sizi. Kimi zaman hiç söyleyemediğiniz duyguların sesi olur. Evet, bu akşam birbirine benzemez hikayeler arasında yol alacağız. Radyo 7'de Murat Çetin'le Kum Saati başladı. Hoş geldik.

Buradayım. Ortak buluşma noktamız Radyo 7 elbette. Bugün sanatçıyı sizler şarkısında ben seçme bölümümüz var. Dinlemek istediğiniz sanatçının ismini bana iletmeniz yeterli olacaktır. Sanatçıyı sizler şarkılarını ben seçeceğim. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Elbette ki o güzel şarkıları da sevdiklerinize armağan edebilirsiniz.

Gecenin sessizliği arttıkça insanın iç sesi de yükselir. Gün boyunca bastırılan düşünceler, saklanan özlemler ve yarım kalan hesaplaşmalar birer birer ortaya çıkar. İşte bu yüzden gecenin şarkıları daha derinden dokunur.

Evet, hayatın en zor yanı belki de bazı şeyleri değiştirememektir. Ama müzik değiştiremediklerimizde barışmanın en güzel yollarından biridir. Bu akşam her şarkı biraz daha duygu, biraz hatıra taşıyor olacak. Birazdan mesajlarınıza yer vereceğiz sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa, bugün sanatçıyı sizler, şarkıları ben seçiyorum. 0507 977 0101 WhatsApp hattımızdan dinlemek istediğiniz sanatçının ismini yazmanız yeterli olacaktır.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Eskişehir Kütahya Devlet Yolu'nun 37. kilometresi, Antalya Alanya Yolu'nun 19 ila 25. kilometreleri, Kastamonu Tosya Yolu'nun 05. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.

0: puanla geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzaklardan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Reklam.
3: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Hayatımıza giren herkeste bir şeylerimiz kaldı, öyle değil mi? Evet, sevdanın yükünü taşıyanlar var mı? Çok yoruldunuz, çok yıprandınız. Şimdiki esirimizi de o zaman sizlere armağan edelim. Ne dersiniz?

0: Evet, artık yeter öyle değil mi? Adana'dan sevgili Murat Volkan Konak diyor. Sanayide çalışan tüm mesai arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum demişsiniz. Şehirler farklı ama emeğimiz aynı. Öyle değil mi? Hemen ardından İzmir'den Meltem Derya Bedavacı diyor. Canım arkadaşım Aslı'ya gelsin. Sizlerden rica ediyorum demiş. Dostluğu şarkılarla paylaşan tüm dinleyicilerimize de selamlarımızı iletelim.
1: Burası Radyo 7.

Hayatın bazı dönemleri vardır, günler geçmez sanırız, sonra bir bakarız yıllar geçmiş. Ama insanı ayakta tutan şey geride kalan zaman değil, içinde taşıdığı umut olur. Sevgili dinleyenler, Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

Sivas'tan Yiğit Sezen Aksu diyor. Yoldaki tüm şoför abilere selam olsun demiş. Yolları kısaltan, yalnızlığı paylaşan tek yer neresi? Elbette ki Radyo Yiğit'i. Hemen ardından İstanbul'dan Caner'in istemiş olduğu Hakan Altun yorumuna kulak vereceğiz. Trafikte kalan herkese sabırlar diliyorum diyor. Trafik sıkışık olabilir ama gönüllerimiz bir. Siz duymak çok güzel.

bu şarkıyı her dinlediğimde demli bir çay yanında da mis gibi bir simit aklıma geliyor. Benim gibi bu hisse kapılanlar var mı bilmiyorum ama varsa onlara armağan olsun. Trabzon'dan Emine köydeki anneme gelsin Işın Karaca diyorum ben demiş. Annelerimizin duası her zaman önemlidir değil mi? Diyarbakır'dan Baran, tuvalden bir şarkı gelir mi abi diyor. Gelir tabii ki. Sınava hazırlanan o da arkadaşım Serhat'a moral olsun diyor. Geleceğe yürüyen tüm gençlerin yanındayız her daim.

müziğini aşkla yapan, günün şu vaktinde çalışan tüm dinleyenlerimize kolay gelsin. Bu güzel esirde ben sizlere armağan etmek istiyorum. Bursa'dan Selin nişanlım Tolga'ya armağan olsun. Sibel Can'ın en güzel şarkılarından bir tanesi diyor. Sizlere de göndermiş olalım. Ankara'dan Özgür, mesaide kalan tüm çalışanlara gelsin. Müslüm Baba uyar mı abi diyor. Yorucu bir günün en güzel tesellisi bence doğru seçim Müslüm Gürses. Hemen ardından Antalya'dan Aylin'in istemiş olduğu Selda Baycan yorumuna kulak vereceğiz.

0: Seni sevdim ya. Tek. Seni sevdim.
1: Hayatta bazen herkes gider, kalabalıklar dağılır, yollar ayrılır, sesler uçar. İşte tam o zaman yanınızda kalan bir kişinin değeri daha iyi anlaşılır. Çünkü sadakat yokluk zamanında belli olur. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Bu güzel eseri tüm Mehmetçiklerimize, polislerimize armağan edelim. Allah kolaylıklar versin.

Gaziantep'ten Kübra Uğur Işıl'a senin için dinlemiştik. En güzel şarkısı mutfaktaki tüm ustalara armağan olsun. Restoranda şu anda sizleri dinliyoruz demişsiniz. Çanakkale'den Deniz Zara diyor. Askerdeki kardeşime Ahmet'e moral olsun, çok sever diyor. Vatan nöbetindekilere radyomuzdan kucak dolusu sevgiler. Erzurum'dan Murat, gurbetteki tüm hemşerilerime selamlarımı iletmek istiyorum diyor. Milki Şahin çalar mısınız rica etsem? Mesafeler uzak olsa da radyomuzda gurbet yok. Kalpten kalbe biriz her zaman. Elbette ki dinleyeceğiz.

Bazı kırgınlıklar geçmiyor, üzerinden zaman geçiyor, hayat değişiyor ama kalbin bir köşesinde aynısız yaşamaya devam ediyor. İnsan affetse bile bazı yaralar ne yazık ki iz bırakıyor. Yaralarıyla boğuşan tüm dinleyenlerimize bu güzel eseri armağan edelim.

Muğla'dan Seda, yoğun çalışan tüm turizmci arkadaşlarıma Ali'ye mutlu istiyorum diyor. Bizler de bu güzel türküyü seçtik. Samsun'dan Hakan ve Ferdi Tayfur isteyen tüm dinleyenlerimiz bu güzel eserde sizlere armağan olacak. Liseden beri kopamadığımız arkadaş grubumuza armağan olsun demişsiniz. Eskişehir'den Gizem, hemen ardından Ebru Gündeş'e kulak vereceğiz. Öncelikle bu güzel eseri çok kıymetli, değerli anne gibi annelere armağan edelim.

Hayat bazen en sağlam sandığımız duvarları bile yıkabiliyor. Ama insanın güzel tarafı şu, ne kadar kırılırsa kırılsın yeniden ayağa kalkacak bir sebep bulabiliyor. Umut biraz da bu zaten, öyle değil mi sevgili dinleyenler?

Evet, bir programın daha sonuna geldik. Hafta içi her akşam saat 20'de, hafta sonu da Murat Çetin'le Kum Saati 17'de sizlerle birlikte oluyor. Hepinize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

0: Radyo 7 dinlemek çok kolay. Bizi radyo7.com'dan, Radyo 7 akıllı telefon uygulamasından, YouTube, Radyo 7 sayfasından, TürkSat'tan ve Digiturk 413. kanaldan, ayrıca Türkiye'nin dört bir yanındaki karasal frekanslarımızdan dinleyebilirsiniz. Radyo 7 her an, her yerde, kesintisiz olarak seninle.
1: Kavuşmak özgürlükse, özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık, yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan, iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı, yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık, mutluluk mavi çocuk oynardı bahçemizde.

Dinleyicilerimiz, saygıdeğer güzel insanlar, Radyo 7 severler, merhaba. Gölge ben, Talha Bora Öge. Radyo dinlemeye fırsatınız var, ne güzel, beni duyduğunuza göre. Belki evinizde, belki iş yerinde, belki yolda, her ne yapıyorsanız güzel olsun, güzel sonuçlansın, her türlü kazadan beladan uzak. Benim için de Rabbim yardım etsin, sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki anlatacaklarım var. 2 saate yakın bir zaman, doğru anlaşılsın sözlerim. Hele günümüzde insanlar yanlış anlamaya çok meyilli. Evet, her mesele niyete bakar, niyet hayır, akıbet hayır. Herkese merhaba.

zaman zaman böyle programda çok çok önemli dediğim anonsları biraz sona doğru saklarım derim. Millet toplansın. Hayır, bugün bak. İlk anonslarımdan birinde diyorum ki sana, belki de bugün duyacağın en önemli cümle. Günümüzde insanlar para kazanmak için, ekmek kazanmak için o ekmeği vereni unutuyor. Hikmet ehli bunu neye benzetiyor? Rızık peşinde koşarken rızkı vereni unutmak, gölgesini yakalamaya çalışmak gibidir. Ki bu bir ahmaklıktır, böyle bir şey mümkün değildir çünkü. Diyor ki sen Allah'a yönel, eğer bunu yaparsan rızık zaten gölgen gibi peşinden gelecek.

çok severim bu türküyü, biliyor musun? Vallahi. Bak şöyle, illa arabada olmana gerek yok. Evinin camından bile şöyle bir baksan hissedersin. Bir keşmekeş, herkes bir yere koşturuyor. Herkesin bir planı var, bir işi var. Ama ruh bir yandan bir dinginlik istiyor. Ben mesela işim, tamam benim bu işim. Ama sonuçta senin yerine koyuyorum kendimi. Diyorum ki ulan şu hayat akıp giderken ben 5 dakikada dinlesem şu adamı, la bir parça huzur bulayım ya. Bir parça huzur ya. Onun için ben yaparken huzur duyuyorum. Senin de huzur bulduğuna dinlerken inanıyorum. Mesela mesajlarınıza bakıyorum. Ankara'da Demet Evler'de gayrimenkul işiyle uğraşan iki kardeşimiz arabada dinliyorlarmış. Cavit ve Selahattin, selam olsun. Sosyal medyada ben duyuruyorum, yayındayım diye. Mesajlarınızı esirgemiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Kimler var mesela? Hemen şöyle bakalım yine. Necmettin, Özcan, Şengülcan, İstanbul'dan Murat, Zile'ye selam demiş. Gaziantep'ten Mustafa. Evet. Var olun. Güzel ülkemin her bir yanı. Selam olsun.

sevdiği kıza dertlenmiş, inceden kızmış ve demiş ki şair: bir tebessümle gelip de oturdun baş köşeye, nedir senin benimle derdin azize? Nasıl oluyorsa hep ben düştüm ters köşeye, zihnimde bir kılçık, bir de sen varsın azize. Hangi yöne baksam sen, hangi dağa çıksam sen, yağmur olup hep üstüme yağdın. Ne iş yaptımsa hep beni sınadın, yetmezmiş gibi gözlerimi dağladın. Sen ne verdinse ben onunla yetindim. Kara bulut gibi çöktün aydınlık dünyama, prangalar vurdun bütün umutlarıma. Hep ben yenik düştüm duygularıma, nasıl oluyorsa sen hep galipsin. Bu türkü de diyor ki: ey sevdiğim, sana şikayetim var, ne sevdiğin belli, ne sevmedin.

Öyledir, bir insanın olabileceği en güzel yer bir başkasının duasının içinde olmak. Çok kıymetlidir. Biri seni bir yerlerde düşünüyor. Öyle dua ederken seni anıyor. Allah Allah. Muhteşem bir nimet. Büyük nasip meselesi. Bunun için de gönül kazanmak lazım. Gönül vermeden de gönül alınmaz.

Vay vay. Ne diyordu gönül ehli dostuna? Bak dostum, güneşe bak, toprağa bak, suya bak, buluta bak. Fakat arkana bakma. Kimin geldiği önemli değil, kimin gelmediği de.

Ya vicdan ne muhteşem bir şey ya. Kurban olduğum Mevlam vermiş. Çok şükür. Ki Allah vicdansızlardan korusun. Mesela vicdanı anlatamazsın ama ya belki şunları söyleyebilirsin vicdan dendiğinde. İnsanın içindeki görünmeyen terazi. Ya ne pazarda kurulur ne de mahkeme salonunda. Sessizdir ama tattığı şey dünyanın en ağır yüküdür. Mesela kefeye bazen bir söz koyulur, bir bakış, bir kırgınlık, bir iyilik. Vicdan böyle usulca ölçer hepsini. Ne eksik yazar ne fazla. Şimdi dışarıda herkes haklı olabilir ama içerideki o sessiz hakim var ya gerçeği bilir. Çünkü vicdanın terazisi ne alkışa aldanır ne de kalabalığa. Bir gün gelir, insan kendi kalbinin karşısında şöyle durur. Orada ne ünvan kalır ne gurur. Sadece o terazi konuşur. Ve işte o an anlar insan. Dünyadaki en doğru ölçü, en adil karar vicdanın verdiğidir. Vicdan.

0: Kaybettim kendimi, arıyorum.
1: Ararsın sokak sokak, yüzlerde iz, hatıralarda kırıntı. Bir sesin peşine düşer gibi kendi içinden kaçarsın. Bulamazsın. Çünkü kaybettiğin şey bir yerde değil artık. Bir anda kaldı. Böyle zamanın cebinden düşmüş gibi. Böyle eğilip alamazsın ki. Ne de yerine koyarsın. Ararsın. Eski bir gülüşte, yarım kalmış bir cümlede. Belki de bir şarkının en kırık yerinde. Ama bilmezsin. Bazı şeyler bulunmak için değil, eksik kalmak için var. Çünkü her arayış biraz daha uzaklaştırır seni kendinden ve bir gün anlarsın aramak değilmiş mesele, kabullenmekmiş. İşte o zaman hiç aramadığın bir yerde, içinin en sessiz köşesinde bir şeyler yerine oturur. Ama yine de adını koyamazsın.
2: Ayakta kal yüreğim.

Sevgili dostum, malumunuz bir malın ucuzluğu genel itibariyle sonuçta başa bela olur. Fakat mal, eşya falan bunlar bir şekilde yerine konur. Eğer ucuz olan insansa eyvah. Hani derler ya, kendini pazara çıkarır önce, sonra değer arar aynalarda. İçi boş bir kese gibi ama hiçbir şey doldurmaz onu. Gülüşü kolaydır çünkü derdi yok. Sever gibi yapar çünkü sevgi ağır gelir omzuna. Ucuz insan herkese benzer biraz. Çünkü kendisi olmanın bedelini ödemeye cesareti yoktur. Rüzgar nereye eserse oraya savrulur. Ne yazık.

Kötüler hep kendinden emin, iyilere bak hep kaygı taşıyor. Bir avuç doğruluk dünya kadar yalanla savaşıyor. Bahaneler de hazır, insanlar değişmiyor, haddi aşıyor. Sevgi dedikleri dilde dudakta kimse yüreğiyle konuşmuyor. Yerini bilen varsa söylesin. Şu mutluluk denen iyilere hep uzak yaşıyor. İmtihan dost. Bu da imtihan.

daha dün yeni bir yıla girdik derken aylar ne kadar çabuk geçti ya. Her şey geçiyor ve eskisinden daha hızlı geçiyor. Tabii her geçen dönem birilerini değiştirir, birilerini geliştirir. Bazı şeyler çoğalır ama genellikle tüketir. Tabii bazıları için hiçbir şey değişmeyebilir. Görürsün ya, değişmez. Yani onlar yine başkalarının hayatlarını şöyle kopyalamakla meşguldürler. Evet, yine nefretten, hasetten ayrılamazlar. Düşene vurmak için fırsat kollarlar. Ne diyeyim? Ben yine dua edeyim. Allah herkesin gönlüne göre versin. Ki verir de dostum. Hırsları geçer insanın, anlar da. İş işten de geçer. Bu da geçer.

0: geçer.
1: Vay vay vay.
0: Bu da geçer.
1: Şimdi ben derdimi söyleyeyim.
0: Alışmalı.
1: Gerçi dert herkese anlatılmaz da.
0: Bu da geçer.
1: Şimdi insanların benim yüzüme karşı yaptığı eleştirilere karşı gerçekten derdim yok. Saygım sonsuz. Benim derdim saklanan kötü niyetle, gizlenen hasetle ve fırsatını bekleyen fitneyle. Tabii. Korusun Rabbim beni.

0: Sen almak istedim.
1: Bak ne diyor? Bu, bu canımı sen verdin, benden almak istiyor. Şimdi bu cümle bana şunu hatırlattı. Sevgili dostum, yoruldun mu? Dur ama kimseye dayanma. Düştün mü? Kalk ama kimseye tutunma. Çünkü bazı insanlar yaptıkları iyiliklerin reklamını yapmaya, dirhemle verdiklerini kepçeyle almaya ve maalesef insanlara arkadan böyle seni anlatırken ben olmasaydım diye başlayıp kendilerini kahraman gibi anlatmaya bayılırlar. Verme ulan bu fırsatı. Ki Allah böylesinin iyiliğinden korusun bizi. Rabbim korusun bizi.

hayat yordu beni. Kimi yormadı ki? Yorulmayan var mı? Ama hep söylüyorum, bize kolay olacağı söylenmedi ki. Sınav neden kolay olsun ki? Sınava ne gerek vardı ki o zaman? Yorulacağız. Orada ortaya çıkacak olan şey, pes edecek misin, etmeyecek misin? Yan yollara sapacak mısın, sapmayacak mısın? Mesele bu. Öyle ya da böyle şu dünya hayatının sonuna geldiğimizde inşallah, ya pişmanlıklarımız illaki olacak. İnsan aciz, acizliğin olduğu yerde pişmanlık olur. İnşallah dönülmez pişmanlıklar olmasın bunlar. Dönülmezden ne kastediyorum? Zaman zaman detaylandırıyoruz, yine anlatırız. Biraz sen düşün bakalım.

Geceye aşk olsun saçlarına benzeyecekse, uykuya aşk olsun rüyalarıma getirecekse, yıldızlara aşk olsun uzaktan bakıp duracaksa, güneşe aşk olsun gözlerin gibi doğacaksa, güle aşk olsun yine sen gibi kokacaksa, bülbülü aşk olsun sen gibi şakıyacaksa, sana da aşk olsun be. Hep böyle bekleteceksin.

Şimdi rahmetli sanatçıları dinlettim. Bir de rahmetli şairimizden bahsedeyim. Yavuz Bülent Bakiler, çok severdim. Adam da vallahi adamın hasıydı. Öyle böyle değil. Zaten böyle adamlar da yaşarken kıymeti bilinmez. Vefat ettikten sonra daha fazla anılır olur, daha fazla okunur olur. Gerçi okunsun, anlaşılsın da bir tek. Ama yine de birçok meselede anlaşılmayacağını o da biliyordu. Ben de şimdi söylerken bunu biliyorum. Bu eserin aranamesini de okuyayım. Şimdi esere başlayalım dinlemeye. Evet, onun sevdiğim şiirlerinden birinden bir bölümü aranamede okuyayım. Allah rahmet eylesin.

bir dağbaşı yalnızlığı yaşıyorum yeniden. Dağbaşı yalnızlığı ölümden beter. Hiç kimse aramasa sormasa beni, sen gelsen yeter. Gündüzünden vazgeçtim be, düşümde biraz. Bir yüz görümlü sen olsan yeter.

duymasa hiç kimse şair gönlümün sende karar kıldığını. Zaten kuş kal. Ve şu içimin şarha şarha yarıldığını sen bilsen yeter. Üzülürüm. Bir gün duysan bittiğimi, tükendiğimi. Çıkıp gelsen uzaklardan korkulu ürkek. Bir incecik dal gibi üzerime titreyerek. Sen ayırsan yeter. Pekala, gölgelenmeye devam. Gündüz 14, gece 24, Radyo 7'de buradayım.

0: Öyledir, dünya bir imtihan yeridir. İnsanı elekten geçirir. Kimi arlanır, gül olur. Kimi harlanır, kül olur.
1: Talha Bora Öge, namı diğer gölge.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, yoluna canımız feda Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de geçen bir hadisi var. Şöyle buyurmuş: İnsanoğlunun etrafını 99 çeşit bela çevirmiştir. Bunların hepsinden kurtulsa bile yakasını ihtiyarlığa kaptırır. Rabbim hayırlı ömür versin. Efendimizin de buyurduğu gibi ihtiyarlık, evet, bir bela çeşidi aslında. Kolay değildir. Mevlam bırak namerdi, bizi merde bile muhtaç etmesin. Bugünün kapanış duası da bu olsun. Evet, sıra bana gelmediyse, hala yaşıyorsan, hala bir gölgem varsa, tekrar buluşacağız. Malum gündüz 14, gece 24, günde iki kere yayındayım bu harika radyoda. O ana kadar hatırla, dün gitti yarın gelmedi, anı yaşa. Neşet Baba ile veda edeceğim bugün. Evet, bendeniz Talha Bora Öge, namı diğer gölgenizden şimdilik eyvallah.

unutulmuş sevdaların şarkıları, unutulmamış aşkların şarkıları. Müziğin doğru adresi.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı gün.

Bu akşam da sensizliği anılara sahip içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yer.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.